Pop Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

Artık çıkmıyorum İstiklal'e. Sabah Fatma Hanım uyandırıyor. Helva, ekmek, çay. Bana onlar bakıyor. Odanın hali perişan. Ben perişan. Kimse yok işime karışan. Ara sıra balkona çıkıyorum. Fesleğenler kuruduğunda ocaktı. Ben baharı bekliyorum. Ne olduğunu bilmediğim bir umudum var hala. Gözüm şişelere takılıyor. Becerebilseydim ne âlâ. Bugünlerde böyleyim ben. Yaz denen şiirdeyim. Bir köşede gülüşüm var. Sırtımda kanlı bıçağın. Hiçbir zaman duymayacağın, duysan da anlamayacağın bir çığlıkta

0: Merhaba, ben Seçil Gören. Haftanın öne çıkan çevre haberleriyle sizlerleyiz. Dünyada okyanuslar rekor derecede ısındı. Bu ısınmada insan kaynaklı iklim değişikliği ve hava olayı El Niño etkili oldu. Avrupa'yı bu yaz kavuran sıcaklarda en az 35 bin kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Küresel ısınmayla birlikte dünyanın farklı noktaları ekstrem hava olaylarına da sahne oluyor. İspanya'da şiddetli dolu ve fırtına ortalığı adeta savaş alanına çevirdi. Bolivya'da 2 hafta boyunca kar yağışı etkili oldu. 30 bin hektara yakın tarım arazisi zarar gördü. Depozito iade sisteminde Türkiye genelinde 50 bin nokta hedefleniyor. Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Nurullah Öztürk, depozito iade sisteminin sürdürülebilirlik ve sıfır atık hedefleri doğrultusunda yaygınlaştırıldığını belirtti. Ülke genelinde 150 sayma doğrulama merkezi ve en az 50 bin iade noktası kurulmasının hedeflendiğini açıkladı. İzmir'in Çeşme ve Karaburun kıyılarında yeniden orkinos ölümleri görülmeye başlandı. Çeşme Yarımadası Çevre Derneği kıyıya vuran 9 ölü orkinos bulduklarını açıkladı. Orkinos ölümlerinin artan deniz suyu sıcaklığıyla tetiklenen bir bakteriden kaynaklandığı belirtiliyor. Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Güzel Çamlı sahiline Haziran ayında yuva yapan karetta karettaların yavruları yumurtadan çıktı. 60 karetta karetta yavrusunun denizde buluşma anını hayvanseverler heyecanla takip etti. Yetkililer önümüzdeki günlerde çıkabilecek yavruların zarar görmemesi için vatandaşlara duyarlı olmaları çağrısında bulundu.
1: Çevre Bülteni. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS sizin için seçti.

Günaydın, iyi sabahlar herkese. Kral Pop'tasınız. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu burası. Ben Öykü Güler Sönmez. 2 saat boyunca bir hafta sonu sabahı duymak isteyeceğiniz türden notlarla eşlik edeceğim Kral Pop şarkılarına. Sosyal medya hesaplarımızı bir yayının başında hatırlatmak istiyorum. X, Facebook ve Instagram'da Kral Pop adresindeyiz. Bana sosyal medya hesaplarımdan ulaşmak isterseniz de Öykü Güler Sönmez yazmanız yeterli. Hadi başlatalım şu hafta sonunu.

Beklenen yağışlı hava geldi farkındaysanız. Mis gibi de oldu. Hakikaten nefes alıyoruz. İstanbul başta olmak üzere yurdun genelinde hepimiz serinledik. Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor hafta sonunda. Yağışlar bugün ve yarın ara ara görülebilir. AKOM'un bir uyarısı var. Kent genelinde İstanbul'da bugün öğle saatine kadar sağanak ve aralıklı gök gürültülü sağanak yağmur geçişleri yaşanacak. İstanbul'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altına gerileyerek 25-27 derece civarında olacağı, yarın da havanın aynı şekilde az bulutlu ve açık geçeceği bekleniyor, söyleniyor raporda. Hafta sonu planlarınızı buna göre yapın yani. Burak Bulut'una devam ediyoruz cumartesi sabahına. Ah be Manolya, şimdi popun kralı Kral Pop'ta.

Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası A grubu son maçında dün akşam Polonya ile karşı karşıya geldi biliyorsunuz ve milliler ilk kez kaybetti şampiyonada. 3-2 mağlup oldular. Grupta da ikinci oldu A milli kadın voleybol takımımız. Filenin Sultanları kaybetse de adını son 16 turuna yazdırmayı başardı. Hiç sıkıntı yok. Sultanların son 16 turundaki rakibi Azerbaycan. Maçın 31 Ağustos'ta mı 1 Eylül'de mi oynanacağı da bugün belli olacak. Bugün duyuru yapılacak. Şimdiden başarılar diliyoruz Azerbaycan maçı için. Milli takımımıza Kral Pop burası.

Dün yeni filmler vizyona girdi Türkiye'de ve Ridley Scott'ın yönetmen koltuğunda oturduğu uzun zamandır da merakla beklenen Köpek ve Yıldızlar sinema severlerle buluştu. Film askeri hayatta kalma uzmanı Bangley ile birlikte kıyamet sonrası dünyanın acımasız atmosferinde işlevsel ama izole bir yaşam alanı kuran genç pilot Higgin hikayesini anlatıyor. Sadece bir gece tek kişilik ilişkilerin yılın sadece bir gününde serbest olduğu kurgusal bir New York'ta aşka inancını koruyan iki yabancının yaşadıklarını veya perdeye aktarıyor. Ted'in Sihirli Lambası ve Atatürk Zafer'in Şafağı haftanın animasyon filmleri, Cebran ve Dolly ise haftanın korku filmleri. Dışarıdakiler bir zamanlar Almanya'da, Zonguldak'tan Almanya'ya giden genç Rıfat'ın burada yeni bir hayat kurarken yaşadığı zorlukları anlatıyor. Belki hafta sonu birini görmek ister.

Hadi hızlı bir dünya turu. Bu hafta dünyaca ünlü çok fazla isim hayatını kaybetti. Geçen yüzyılın en etkili sanatçısı olarak tanımlanan Yayoi Kusama 97 yaşında Tokyo'da bir hastanede hayatını kaybetti. Puantiyeler kraliçesi olarak anılıyordu, tanınıyordu Yayoi Kusama. Tekrar eden noktalar, aynalar, renkli yerleştirme sanatı eserleriyle dünya sanatının en tanınan isimlerinden biriydi. Jolene, I'll Always Love You, 9 to 5 gibi şarkılarıyla dünya çapında tanınan yine bir başka isim, country müziğin en etkili isimlerinden şarkıcı ve söz yazarı Dolly Parton da 80 yaşında Nashville'de hayatını kaybetti. The Rocky Horror Picture Show filmindeki Dr. Frank and Further ve It uyarlamasındaki Pennywise rolleriyle tanınan İngiliz oyuncu Tim Curry de yine bu hafta hayatını kaybeden dünya çapındaki isimlerden biriydi.

0: hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Müzik.com.tr'den birkaç müzik haberi paylaşacağım. Önce Aynur Aydın, sözü Şehrazat'a, bestesi Uzay Hep Arı'ya ait olan Kınalı Bebek şarkısını Ozan Bayraş'a ve Şener Engin'in ortak aranjesiyle günümüz sounduna taşıdı. Şehrazat Bir Ömrün Hikayesi projesi kapsamında hazırlandı bu çalışma aslında. Dijital premierinden önce de radyolara özel bir yayın dönemiyle çıkış yaptı. Projenin video klibi de dikkat çekici. Aynur Aydın'ın kendi çocukluğuyla girdiği içsel muhasebeyi odağına alıyor klip. Hızlı dijitalleşmenin, teknolojinin, küresel dönüşümlerin insan üzerindeki izlerini sembolik karelerle ekrana taşıyor. Enteresan. Alternatif pop müziğin sevilen gruplarından İkilem'de yeni şarkısı Eyvallah'la dinleyicileriyle buluştu. Çok da severim o kelimeyi. İkilem Eyvallah'ta biten bir ilişkinin ardından verilen en zor kararlardan birini anlatıyor. Neyi sizce? Geri dönmemeyi. Müzik dünyasındaki gelişmeleri, yeni projeleri, albümleri ve konser duyurularını sosyal medya hesaplarımızdan ve kralmüzik.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Yarın 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutlayacağız. Pek çok etkinlikle ve konserle kutlanacak elbette Zafer Bayramı. Her yıl olduğu gibi Solo Türk'ün mesela yarın saat 18'de Yeni Kapı Meydanı'nda gösterisi var. Emre Altuğ Kalamış Atatürk Parkı'nda ücretsiz konser veriyor. Bengü aynı şekilde Beykoz Sahil Etkinlik Alanı'nda izlenebilir ücretsiz konseriyle. Büyükçekmece'de Cumhuriyet Kent Meydanı'nda Melek Mosso müzikseverlerle bir araya geliyor. Arnavutköy Şehir Parkı'nda Oğuzhan Koç, Çatalca Mehmetçik Meydanı'nda İrem Derici, Müze Gazhane'de Yeni Türkü, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında konser verecek isimlerden bazıları. Biz de şimdi cumartesi sabahına Derya Uluğ'la devam edeceğiz. Şımarık şimdi Kral Pop'ta.

0: Pop Liste.
1: Pop Liste'den herkese merhaba. Birçok platformda en çok çalınan şarkılara göz atacağımız listelerde ilk olarak Türkiye'nin en çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalınan ilk 10 şarkının sıralaması var. 10 numara Yalın Akşamüstü. 9 numara Poizi Başımda Belalar. 8 numara Derya Ulu Şımarık. 7 numara Sibel Can APO Kıyamam. 6 numara Mebrure Değilim. 5 numara Mela Bedel 2 Tas Çorba. 4 numara Elif Buse Doğan Yangın Yeri. 3 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli. 2 numara Hadise Ara Beni. 1 numara Blok 3 Sebebi Yar. Sırada YouTube Müzik, Mood Müzik, Feezy, Spotify, Apple Müzik ve iTunes'tan aldığımız verilere göre dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen ilk 10 şarkı var. 10 numara Tan Gidişat. 9 numara Sibel Can APO Kıyamam. 8 numara Crash Crash. 7 numara Hadise Ara Beni. 6 numara Blok 3 Kırgınım. 5 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli. 4 numara Blok 3 Kayıp Kalp. 3 numara Blok 3 Poizi Çok Güzel Gülüyorsun. 2 numara Manifest Toz Pembe. 1 numara Blok 3 Sebebi Yar. Türkiye'nin en çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalan şarkılar, dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen şarkılarla hazırlanan pop listede 10 numara Elif Buse Doğan Yangın Yeri. Hala dönmedin geri, bu ev yalnız beni sevmedi. 9 numara Blok 3 Kayıp Kalp. 8 numara Crash Crash. Ne zamana kadar benlesin? Henüz ona karar vermedim. Buralara kolay gelmedim. 7 numara Blok 3 Poizi Çok Güzel Gülüyorsun. Gidersen git emin ol kalmaz aklım. Alıştım sen hep böyle gidiyorsun. 6 numara Mebrure Değilim. Sefa. Numara Sibel Can APO

4 numara Manifest toz pembe. Çok toz pembe hislerle, kafayı bozdun sen o düşlerle. 3 numara Hadise ara beni. Düşünerek yine kara kara seni, inadını bırak da ara beni. 2 numara Manifest Ajda Pekkan hileli. Senden kaçamadım. Bir numara Blok 3 sebebi yar.

29 Ağustos 2026 Cumartesi bugün Kral Pop'tasınız. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu burası. Kral Pop Radyo aynı zamanda Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu biliyorsunuz. Bu sebeple de ara ara hatırlatmak istiyorum. Benim hoşuma gidiyor. Belki sizin de hoşunuza gider. Büyük bir kalabalıkla giriyoruz efendim her gün, her sabaha. Sosyal medya hesaplarımızı bir hatırlatacağım ama gitmeden önce şu uyarıyı da hatırlatmakta fayda var. Bugün yurt genelinde ama başta İstanbul olmak üzere yurdun pek çok bölümünde sıcaklıkların düşmesi, İstanbul'da 25-27 derecelerin görülmesi ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların görülmesi yine bekleniyor. Ona göre planlamanızı yapın. Sosyal medya hesaplarımızda X, Facebook ve Instagram'da Kral Pop adresindeyiz. Bana sosyal medya hesaplarımdan ulaşmak isterseniz Öykü Güler Sönmez yazmanız yeterli. Gittim ben. Harika bir cumartesi, harika bir hafta sonu olsun. Ama yarın sabah tekrar görüşeceğiz. Hadi hoşçakalın.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.tur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

0: Mutfaktan haberler. Gıda ve içecek sektörünün küresel buluşması Foodist İstanbul Uluslararası Gıda ve İçecek Ürünleri Fuarı önde gelen markaları ve profesyonelleri bir araya getiriyor. Fuar 1000'e yakın firma ve 70 bini aşkın sektör profesyonelinin katılımıyla yeni ürünler, yenilikçi çözümler ve ticari işbirliklerine ev sahipliği yapacak. Foodist İstanbul 1-4 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. TÜYAP bilgilendirdi.
1: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, Tatil Budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

0: Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112.
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
3: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle. Getir,
4: bir mutluluk getir. Kurutma makinesi olmayanlar Doğru Beko'ya.

0: Selam, ben Piraye.
1: Ben de Rutkay.
0: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
2: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
3: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı

Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

0: Kral Pop Radyo Otobüsü bugün İstanbul'da. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral Pop Radyo'yu dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, Müziğin Kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
1: Merhabalar, adım Ufuk Yünlü. Kral Pop Radyo'yu yıllardır çok severek dinliyorum. Az önce anonsu duydum, Kral Pop aracına geldim. Sıradaki şarkıyı buradan tüm Aydın ve Kuşadası'na yolluyoruz.
2: İsmim Mustafa Yalçın, esnafım. Kral Pop'u sürekli dinliyorum. Anonsu duydum.

0: Otobüse yakındım, geldim, şifreyi söyledim, hediyemi aldım. Kral Pop ailesine teşekkür ediyorum. Sıradaki şarkı tüm Diyarbakırlara armağan olsun.
1: Kral Pop Radyo'yu dinleyin, siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.

0: Akbank Fast uluslararasıyla yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'la ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.
1: Gıda ve içecek sektörünün küresel buluşması Foodist İstanbul başlıyor. Yeni işbirlikleri ve ticari fırsatlar için biletinizi hemen alın. Foodist İstanbul 1-4 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. Detaylı bilgi için foodistexpo.com.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
5: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
6: Selam, ben Piraye.
7: Ben de Rutkay.
6: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
8: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
9: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: Alfa abi. Sağdan.
1: Tamam.
2: 15,1 metreküp maksimum yük hacmi, 2.3 ton taşıma kapasitesi. Ford Transit One. Hangar gibi.
3: Hangar gibi. Hangar gibi.
1: Müzik açayım mı? Müzik açayım mı?

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'dan hepinize mutlu günler. Bugün 29 Ağustos 2026 Cumartesi, kocaman bir haftayı geride bıraktık ve ben Arzu Kaya karşınızdayım. Evet, hemen yarışmayla başlamak istiyorum. Etkinlik otobüsümüz bugün de İstanbul'da. Lokasyon ve şifre vereceğim, iyi dinleyin lütfen. Şu anda otobüsümüz Beşiktaş Barbaros Bulvarı Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi önünde sizleri bekliyor. Ve şifremiz Taksim Meydanı. Otobüsümüzün yanına giden ilk dinleyicimiz bu şifreyi söyleyecek ve 10.000 TL'lik hediye çekinin sahibi olacak. Haydi yarışma başlasın. Hepinize bol şanslar diliyorum. Bakalım günün şanslısı kim olacak? Ben de

0: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını sizde keşfedin. Aytemiz Vay.
1: İstikbalden evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi

0: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
1: HDI Sigorta.
2: Evlenmeye niyetim yok.
3: Bunlar çok zengin ha. Ve
4: Mehmet'imiz bekar.
5: Mürüvvetini görmeden mi toprağa koyacaksın beni?
6: Hayır tabii ki, öyle bir şey ister miyim?
5: Evleneceksin ya anne.
7: 3 aya kadar evimizde çifte düğün var anne.
8: Yeni dizi Tuzlu Kahve.

dün gece İstanbullular o kadar rahat uyudular ki bayağı serinledi hava. Yani ben yorgan fanatiği bir insanım. Yorganla yatmak için gün sayıyorum resmen. Utanmasam dün gece yorganla yatacaktım. Ama dedim o kadar abartmayayım, bari bir pikeyle yatayım. Pike bile beni kurtarmadı açıkçası. Serin havalarda uyumak kadar güzel bir şey olamaz. Siz de rahatladınız, bunu çok iyi biliyorum. Ve bu gece de İstanbullular rahat 17-18 derece civarında olacak. Ayrıca bazı ilçelerde yağmur geçişleri görülebilir. Öyle gözüküyor ki İstanbul için artık sonbahar adım adım yaklaştı. Tabii Türkiye geneli için de havaların öyle çok fazla ısınacağını düşünmüyorum. Tabii meteorolojiyi de takip ediyoruz bu arada. Pop'un kralındasınız. En sevdiğiniz şarkılarla devam ediyoruz. Kulağınız Kral Pop Radyo'da olsun.

Bugün haftayı geride bırakmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ne yapın biliyor musunuz? Kendinizi biraz şımartın. Sevdiğiniz insanlarla zaman geçirin. En önemlisi kafanızı yoran şeylere küçük bir mola verin. Güzel müzikler, güzel sohbetler ve bolca keyif sizinle olsun. Biz buradayız. En iyi müzikle her nereye giderseniz gidin yanınızda olmaya devam edeceğiz. Ama siz de lütfen kendiniz için bir şeyler yapın. Neyden keyif alıyorsunuz? Sizi gülümseten şeyler ne mesela? Bunları düşünün ve yapın. Kendiniz için güzel olan hiçbir şeyi ertelemeyin, olur mu? Pop'un kralındasınız. Keyifli bir cumartesi günü en sevdiğiniz şarkılar eşliğinde devam ediyor. Gel.

0: Çi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Anahtar teslim. Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.
4: Miles & Smiles'la hayatta neler var neler. Uçması var, uçarken kazanması var. Sürmesi var, sürdüğün aracı kiralarken de kazanması var. E yakıtı var, orada bile kazanması var. Deniz manzaralı odası, kral dairesi var. Yani tatilde de kazanması var. Hayattan keyif almanın pek çok yolu var. Ama ayrıcalıklarla dolu tek bir Miles & Smiles var.

0: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
1: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle. Getir, bir mutluluk getir.
2: Kurutma makinesi.

0: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
1: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL, toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da şahane bir cumartesi günü en sevdiğiniz şarkılar eşliğinde devam ediyor. Evet, yarışmamız sonuçlandı. Etkinlik otobüsümüz İstanbul'da. Az önce bir şifre paylaştım ve lokasyon paylaştım. Vermiş olduğum şifreyle otobüsümüzün yanına giden ilk dinleyicimiz İlayda Arslan oldu. İlayda, tebrik ediyorum. 10.000 TL'lik hediye çeki kazandın ve sözü sana bırakıyorum.
1: İsmim İlayda, Kral Pop dinleyicisiyim. Anonsu duydum. Beşiktaş'a otobüsle geldim. Şifre söyledim. Hediyemi aldım. Kral Pop

0: Çok teşekkür ederim. Arzu Hanım'a çok selamlarımı iletirim.
1: İlaydacığım, biz de sana çok çok teşekkür ediyoruz. Sevgiler, selamlar benden. Hediye çekini sağlıklı ve güzel günlerinde harca. Evet, her an sizin karşınıza da çıkabiliriz. Gözünüz yollarda, kulağınız Kral Pop Radyo'da olsun.

0: Kral Pop Haber.
1: 29 Ağustos Cumartesi gün ortasından merhaba, Çağlar Demirdöker ben. Günün gelişmeleriyle sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mevlid-i Nebi haftası programına katıldı. Konuşmasında İsrail'e yönelik tepkilerine devam eden Erdoğan, İsrail'in savaş bağımlısı mevcut hükümeti tüm bölgemizi istikrarsızlığa sürüklemek için her yolu deniyor dedi. Alihan Kuri suç örgütü soruşturmasında 35 kişi daha tutuklandı. Soruşturmada ayrıca eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in ifadesine başvurulacağı öğrenildi. Şahin adına tahsisli araç, tutuklu Hilmi Tuna Kiriş'in yurt dışına kaçırılmasına yönelik girişimde kullanılmıştı. Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan Gülistan Doku soruşturmasında gelişme var. Adalet Bakanı Gürlek, 10 kişinin daha gözaltına alındığını açıkladı. İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 2 şüpheli daha gözaltına alındı. Rüşvet soruşturmasında Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in de aralarında olduğu 12 zanlı daha önce tutuklanmıştı. Komedyen Deniz Göktaş hakkında tutukluluğuna yapılan itiraz sonrası tahliye kararı verildi, ancak karar sonrası mahkemeye çıkarılan Göktaş yeniden tutuklandı. Sebep olarak basın yayın yoluyla suçu ve suçluyu övme gösterildi. Manifest grubunun kurucusu ve menajeri Tolga Akış, müstehcenlik suçlamasıyla tutuklandı. Akış, dans figürlerinin kendisinin yönetiminde gerçekleşmediğini söyledi, suçlamaları reddetti. Nepal'de yerleşim yerlerini yutan sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 626'ya yükseldi. Hala binden fazla kişiden haber alınamıyor. Felakette Türk vatandaşı olan tur rehberi Elena Öksüz'den de 26 Ağustos'tan bu yana haber alınamıyor. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre ülke genelinde sıcaklıklar ortalama altında seyrediyor. Bugün İstanbul gök gürültülü sağanak yağışlı 27, Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 25, İzmir parçalı bulutlu 34, Bursa gök gürültülü sağanak yağışlı 28, Antalya parçalı bulutlu 35 derece.
0: Kral Pop Haber.

0: haberlerini sunar.
1: Süper Lig'in 3. haftasının açılışında kazanan çıkmadı. Gençler Birliği evinde Erzurumspor'la 1-1 berabere kaldı. Bugün saat 19'da Konyaspor Kocaelispor'u ağırlayacak. Saat 21.30'da ise Göztepe Galatasaray'a, Rizespor'da Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk olacak. Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk mağlubiyetini aldığı A Yıldızlılar A grubu son maçında Polonya'ya 3-2 mağlup oldu. Grubu ikinci sırada tamamlayan A Milli Kadın Voleybol takımı son 16 turunda C grubu üçüncüsü Azerbaycan'la karşılaşacak. Mücadele pazartesi günü oynanacak. 12 dev adam Litvanya'yı farklı geçti. A Milli Erkek Basketbol takımı Dünya Kupası Avrupa elemeleri ikinci tur C grubundaki ilk maçında Litvanya'yı 94-66 mağlup etti.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Sıcaklıklar mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında seyrediyor ülke genelinde. Marmara'da gündüz yine yağış geçişleri var. Akşam hafifleyecek ama kuvvetli rüzgar üşütüyor. Sıcaklık 24-25 derecelerde. Ankara ve Bursa'da yağmur aralıklı. İç Anadolu'da Sivas, Kayseri, Niğde'de de yağmur çok daha şiddetli yağacak. Ege'de ise kuvvetlenen Poyraz'la hissedilen sıcaklık 6 derece birden azalacak. Akdeniz'de Adana, Mersin, Hatay boyunca gök gürültülü kuvvetli yağış etkili. Rüzgar da şiddetli. Karadeniz'in genelinde ise sağanak devam ediyor ancak Samsun, Sinop, Amasya, Tokat ve özellikle Ordu'da şiddeti daha da fazla olacak. Özellikle su baskınlarına karşı dikkatli olunmalı.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Edirne-İstanbul yolunun 10 ila 41. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. Manisa-Turgutlu yolu otogar kavşağı 14 ila 25. kilometrelerde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
2: Yiğit Akü yol durumu

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da yeni saatteyiz ve Arzu Kaya ile birlikteliğiniz bu saat içinde de en sevdiğiniz şarkılarla devam edecek. Az sonra Türkiye'nin en çok sevdiği ve dinlediği 20 şarkının ilk 5'ini hatırlatacağım sizlere, ama biraz daha zamanı var. Önce Tarkan ve Şerbetli ile eğleneceğiz. Aç radyonun sesini Türkiye. Bu güzel şarkıya sen de eşlik et ve günün tadını çıkar.

0: Mutfaktan haberler. Gıda ve içecek sektörünün küresel buluşması Foodist İstanbul Uluslararası Gıda ve İçecek Ürünleri Fuarı önde gelen markaları ve profesyonelleri bir araya getiriyor. Fuar, 1000'e yakın firma ve 70 bine aşkın sektör profesyonelinin katılımıyla yeni ürünler, yenilikçi çözümler ve ticari işbirliklerine ev sahipliği yapacak. Foodist İstanbul 1-4 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. TÜYAP bilgilendirdi.
1: Çocuklar okula dönüyor, Akses'ler 3000 TL'ye varan çift para kazanıyor. 30 Eylül'e kadar cüzdandan 2 kampanyaya katıl, kampanyalar kapsamında yapacağın market, giyim, elektronik ve kırtasiye harcamalarında 2500 TL, cüzdanla QR ödemelerinde ek 500 TL, toplamda 3000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de.
2: Akses ve iyi yaşa.
1: Akses 25 yaşında.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Gıda ve içecek sektörünün küresel buluşması Foodist İstanbul başlıyor. Yeni işbirlikleri ve ticari fırsatlar için biletinizi hemen alın. Foodist İstanbul 1-4 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. Detaylı bilgi için foodistexpo.com.
5: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112
2: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.

0: Selam, ben Piraye.
1: Ben de Rutkay.
0: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
2: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
3: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

Bugün günlerden Türkiye'nin en çok sevdiği ve dinlediği 20 şarkı. Kral Pop Radyo Top 20. Evet, ilk 5'te bu hafta kimler yer aldı? Gelin hep beraber göz atalım. 5 numarada Crush. Grupla aynı adı taşıyan ilk şarkıları Crush. 4 numarada Ankara Echoes, Beni Al. 3 numarada Hadise, Ara Beni. 2 numarada Manifest, Toz Pembe. Ve 1 numarada Blok 3, Sebebi Yar. Bakalım saatler 13'ü gösterdiğinde ilk 5'te değişiklikler olacak mı? Hep birlikte göreceğiz. Listemiz 20 şarkıdan oluşuyor. Kralmüzik.com.tr ya da Kral Mobil uygulamasına girip listenin tamamını görebilir, dinleyebilir, takip edebilirsiniz. Ve şimdi bu güzel ve keyifli güne Zinet Salih ile devam ediyoruz. Bana da söyle.

Yeni haberlerle devam edelim. Alternatif pop müziğin sevilen gruplarından İkilem, yeni şarkısı Eyvallah ile dinleyiciyle buluştu. Bir sebebi var, kaybolurum gülüşünde bu saatten sonra. Geçemem senden, bana sorma ve kör düğüm gibi milyonlarca kez dinlenen şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan İkilem, Eyvallah'ta biten bir ilişkinin ardından verilen en zor kararlardan birini anlatıyor. Yani geri dönmemeyi. Bu anlamlı şarkı hepimize çok iyi gelecek. Hayırlı uğurlu olsun ve tabii ki bol bol dinleyin olsun diyelim. Haberin devamı ve ayrıntıları için gideceğiniz adres belli. Kral Müzik.com.tr

0: akaryakıtlarda yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para SMS ile katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
1: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. Ve 134 bin TL'den

0: Ofertleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Saç kurutma makinesi deyince Vatan.
2: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
3: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle. Getir, bir mutluluk
4: getir. Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
5: HDI Sigorta.
6: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444 4 469.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzul
1: lazım. TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
2: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.

Pop Radyo'da Arzu Kaya'dan bugünlük bu kadar. Birazdan yani saatler 13'ü gösterdiğinde Türkiye'nin en çok sevdiği ve dinlediği 20 şarkının geri sayımı başlayacak. Kral Pop Radyo Top 20 listesini kaçırmayın. Ve yarın pazar hep birlikte çok güzel bir tatil yapacağız. Geç kahvaltı yapacağız, kahve içeceğiz, şahane şarkılar dinleyeceğiz. Belki de yolculuk yapacağız. Ama inanın bana ben her daim yanınızda olacağım. Saatler 12'yi gösterdiğinde sizinleyim. Mutlu bir gün diliyorum sizlere. Hoşça kalın. Seni

Radyo Top 20. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Kral Pop Radyo Top 20 listesine hoş geldiniz. Haftanın 20 numarasıyla bu haftada geri sayımımıza başlıyoruz ve bu hafta 20 numarada geçtiğimiz haftada 20 numarada dinlediğimiz Blok 3 var. Bu haftada Kayıp Kalp şarkısıyla listemizin 20 numarasında yer buldu Kayıp Persona albümünün keyifle dinlediğimiz şarkılarından.

Sözü müziği Blok 3 ve düzenlemesi Narko Cerrah Mundo Müzik tarafından yayınlanan Kayıp Persona albümünden Blok 3 yorumu. Kayıp Kalp bu haftanın 20 numarasıydı. Haftanın 19 numarası ise 21 haftadır listemizde yer alan ve geçtiğimiz haftada 19 numarada dinlediğimiz Daha İyi şarkılarıyla Manifest grubu oldu.

Manifest ne daha iyi, şarkının sözü ve müziği Aleyna Korkmaz'a ait, düzenlemesi de Elber Tutkus'a. Bu haftada 19 numarada dinledik Manifest yorumu daha iyi ve geldik 18 numaranın sahibine. Listemizde 18 numarada bu haftada Derya Uğlu var. 10. haftasında Şımarık şarkısıyla 18 numaradaki yerini korudu Derya Uğlu.

0: şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.
1: Bu şarkı Kral Pop Radyo Top 20'de 18 numara.

Müzik ve düzenlemesi Asil Gök imzasıyla Derya Ulu Şımarık bu haftada listemizde 18 numaraydı. Geri sayımda haftanın 17 numarası ise bir basamak gerileyen Mevrure ve Değilim şarkısı oldu. Yapay zeka şarkısı Kral Pop Radyo Top 20 listemizin bu hafta 17.

0: Kral Pop Radyo Top 20.
1: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.

0: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
1: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
2: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil budur hissi.
3: Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko'dan seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerinde kurutma makinesi hediye.
4: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
5: Selam, ben Piraye.
6: Ben de Rutkay.
5: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
7: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece FNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
8: Eylül ayı sonuna kadar FNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın.

Radyo Top 20. Kısa bir reklam arasının hemen ardından Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da geri sayım haftanın 16 numarasıyla devam ediyor. Bu hafta listemizde 16 numarada Asil Gök var. Ne oldu böyle şarkısıyla geçtiğimiz haftalarda hızlı bir giriş yaptı ve bu hafta 16 numarada yer buldu. Şarkının sözü Derya Ulu, Sefo, müziği ve düzenlemesi de Asil Gök imzası. Ne oldu böyle Asil Gök listemizde 16 numara. Benim olmadı.

16 numarada Asil Gök yorumun oldu böyle dinledik ve geri sayımda haftanın 15 numarasıyla devam ediyoruz. Listemizde 3. haftasında yükselişini sürdüren şarkı Poison yorumu Başımda Belalar bu hafta 2 basamak yükseldi ve 15 numaranın sahibi oldu.

Sözü Barış Anaç, Oğulcan Nihat, müziği Barış Anaç, Oğulcan Nihat ve düzenlemesi de Barış Anaç, yani Poyzi tarafından yapıldı. Başımda Belalarla Poyzi'yi bu hafta 15 numarada dinledik, 3. haftasında listemizde 2 basamak yükseldi. 14 numaranın sahibiyle geri sayımımıza devam edelim. 22. haftasında 14 numarada APO var. Ömrüm şarkısıyla geçtiğimiz haftada 14 numarada dinlemiştik APO'yu.

Geçtiğimiz haftaki yerini koruyan APO Ömrüm şarkısı. Şarkının sözü ve müziği APO'ya, düzenlemesi de Tuğberk Işık ve Burak Alkın'a ait. Bu haftada Kral Pop Radyo Top 20 listemizin 14 numarasıydı. Ve geldik haftanın 13 numarasına. Listemizde 12. haftasında Mustafa Sandal saygı bir proje şarkılarından biri Mela Bedel yorumu İki Tas Çorba geçtiğimiz haftaki yerini korudu ve bu haftada 13 numaranın sahibi oluyor. Gözlerim.

Bu efsane şarkının Mustafa Sandal'la tanıdığımız çok sevdiğimiz şarkının sözleri Mustafa Sandal imzalı, müziği ise Bülent Tezcan'a ait. Bu hafta Mustafa Sandal Saygı 1 projesinde Mela Bedel yorumuyla iki tas çorbayı listemizde 13 numarada dinledik. Geldik 12 numaranın sahibine. 12 numarada bu hafta bir basamak gerileyen ve listemizde 15. haftasında yer alan

Sözü ve müziği Çağrı Kaymak, düzenlemesi de Kerem Aktağ'a ait. Elif, Buse Doğan ve Yangın Yeri Kral Pop Radyo Top 20 listemizde bu hafta bir basamak geriledi. 12 numarada dinledik ve geldik 11 numaranın sahibine. 11 numarada Manifest Ajda Pekkan var. Hileli şarkısı yayınlandığı haftalar itibariyle birçok rekora imza attı. Kral Pop Radyo Top 20 listesinde de uzunca süre zirvede dinlemiştik ve 16. haftasında iki basamak gerileyerek listemizde 11 numaranın sahibi oluyor.

0: Manifest Ajda Pekkan hileli. Kral Pop Radyo Top 20 listemizde bu hafta 11 numarada dinledik. Söz müzik Ateş Atilla'ya ait ve haftanın 10 numarasıyla geri sayım devam ediyor. Adım adım zirveye doğru ilerliyoruz. Listemizin 10 numarası Sibel Can ve APO. Kıyamam oldu bu hafta. 6. haftasında 2 basamak geriledi ve listemizde 10 numaranın sahibi. Şarkının sözü müziği APO'ya ait. Ve listemizde 10 numarada Sibel Can, APO, Kıyamam dinliyoruz.
1: Biz

0: Top 20 Reklam. Duyulduğum alanlar bile neler söylüyor bak dinle. Gelmiş geçmişin Füsti Şeftali budur. Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
2: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de. TEB o kadar iyi
3: ki TEB. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
5: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
6: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle, şehre dönüşte de sizinle. Getir.
7: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: tarihleri arasında seçili iPad'lerde peşin fiyatına 6 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
2: Alfa abi, sağdan.
3: Tamam.
4: 15,1 metreküp maksimum yük hacmi, 2.3 ton taşıma kapasitesi. Ford Transit One. Hangar gibi.
2: Müzik açayım mı? Müzik açayım mı?
5: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzurlu ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzur lazım.
6: Yeni MaxSticker kartla sen nerede istersen maksimum kartın orada. İş cepten MaxSticker karta hemen başvur, maksimum kartını tanımla. Kartını dilediğin yere yapıştır, kolayca öde. Ayrıntılı bilgi iş cep ve maksimum

Radyo Top 20. Kısa bir reklam arasının ardından Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Kral Pop Radyo Top 20 listesi haftanın 9 numarasıyla geri sayıma devam ediyor. Bu hafta 9 numarada listemizde 43 haftadır yer alan Sammy Cenk var. Çıkmaz Bir Sokakta şarkısıyla Sammy Cenk'i bu hafta 9 numarada dinliyoruz.

sözü müziği Semih Cenk, düzenleme Semih Cenk ve Berkar'da Büken. Kral Pop Radyo Top 20 listemizde 43. haftasında Semih Cenk'i 9 numarada dinledik Çıkmaz Bir Sokakta şarkısıyla. Geldik 8 numaraya. Geçtiğimiz hafta listemize 15 numaradan giriş yapan ve hızla yükselerek 8 numarada dinleyeceğimiz isim Burak Bulut oldu. Ah Be Manolya, Kral Pop Radyo Top 20 listesinde yükselişini sürdürüyor ve 8 numara.

Sözü müziği Burak Bulut'a, düzenlemesi de Efe Can'a ait. Ah Be Manolya ile Burak Bulut Kral Pop Radyo Top 20 listemizde 8 numaraya yükseldi. Dinledik, geldik 7 numaranın sahibine. 11 haftadır listemizde. Blok 3, Kırgınım şarkısıyla ve bu hafta bir basamak geriledi. Geri sayımda 20 numarada dinledik Blok 3'ten Kayıp Kalp şarkısını ve şimdi 7 numarada Blok 3 ve Kırgınım var.

Kayıp Persona albümünde yer alan Blok 3 yorumu Kırgınım, Kral Pop Radyo Top 20 listemizde bir basamak geriledi ve 7 numarada yer aldı. Haftanın 6 numarası ise 4. haftasında Crush oldu. Son dönemin yeni grubu Crush, Crush şarkısıyla Kral Pop Radyo Top 20 listemizde bir basamak geriliyor ve 6 numaranın sahibi oluyor.

6 numarada Crash ve Crash dinledik. Geldik haftanın 5 numarasına. 23. haftasında bir basamak geriledi Ankara Ekos Beni Al şarkısıyla ve listemizde 5 numaranın sahibi oldu.

Tanipek ve Mert Kanerkan'a ait düzenlemesi de Kürşat Kahraman tarafından yapıldı. Ankara Ekos'la Beni Al listemizin 5 numarasıydı. 4 numarada Tan Taşçı var. Gidişat şarkısıyla yükselişte olan isimlerden biri listemizde 8. haftasında 3 basamak yükseliyor ve 4 numaranın sahibi oluyor. Tan Taşçı, Gidişat. Ben...

sözü müziği düzenlemesi hemen her şarkısında olduğu gibi Tan Taşçı'ya ait ve gidişatla Tan Taşçı'yı bu hafta 4 numarada dinledik. Geldik 3 numaranın sahibine. Listemizde 3 numarada 10. haftasında Hadise geçtiğimiz haftaki yerini korudu ve Ara Beni şarkısıyla Hadise'yi bu haftada 3 numarada dinliyoruz.

Şehri sözlerini yazdı. Müziğini Hadise ve Esat Fidan üstlendi. Düzenlemede de Esat Fidan imzası var. Pasaj Müzik tarafından yayınlanan Hadise, Ara Beni şarkısıyla listemizde 3 numaraydı. Zirvenin ortağı ve haftanın 2 numarasıyla devam ediyoruz. Listemizde 2 numarada Manifest var. Toz Pembe şarkısının sözleri Zeki Arkun ve Manifest. Müziği Zeki Arkun, düzenlemesi de Zeki Arkun ve Elber Tutkus. Manifest'le Toz Pembe 8. haftasında zirvenin ortağı ve 2 numara.

0: Radyo Top 20. Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.
1: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay. Anahtar
2: teslim mutluluk. Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor.

0: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Kendime sordum, sigara içip ciğerlerinden olmak mı, nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: 1-31 Ağustos tarihleri arasında

0: Gıda ve içecek sektörünün küresel buluşması Foodist İstanbul başlıyor. Yeni işbirlikleri ve ticari fırsatlar için biletinizi hemen alın. Foodist İstanbul 1-4 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. Detaylı bilgi için foodistexpo.com.
1: Selam, ben Piraye.
2: Ben de Rutkay.
1: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
3: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
4: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

0: numara. Numara.
1: Yine yazdıma unuttum ismini. Başımda belalar görmedin beni.
0: 14 numara.
2: Yavur beni ya da bu yükü al üstümden. Ateşim külümde sen.
0: 13 numara.
1: Ne gören, ne duyan, duysa da fark etmez, inan. 12 numara.
0: 11 numara.

0: numara. Altı numara.
1: Ne zamana kadar benlesin? Henüz ona karar vermedim. Buralara kolay gelmedim.
0: Beş numara.
2: Beni al kendin gibi yap. Sana yangınım var şu kadar.
0: Dört numara.
3: Bu gidişat nasıl olacak? Bak ben sana diyeyim. Canımız yanacak.
0: Üç numara.
4: Düşünerek yine kara kara seni. Çok toz pembe hislerle kafayı bozdun sen o düşlerle.
0: Kral Pop Radyo Top 20.
5: Ve Kral Pop Radyo Top 20 listesinde geldik zirvenin sahibine. Zirvenin sahibi bu haftada değişmedi. Kayıp Persona albümünün bugünlerde en dikkat çeken ve öne çıkan şarkısı Sebebi Yar, Blok 3 yorumu Kral Pop Radyo Top 20 listesinde bu haftada zirvenin sahibi 1 numara.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.

Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıf.

0: istikbal.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444 4 469.

0: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: 18-31 Ağustos tarihleri arasında öğrencilere özel seçili gaming notebooklarda 5000 lira, seçili premium notebooklarda 3500 lira, seçili notebooklarda 2000 lira indirim vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
2: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
3: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle, şehre dönüşte de sizinle. Getir,
4: bir mutluluk getir. Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
5: lazım. Evlenmeye niyetim yok.
6: Bunlar çok zengin ha. Ve
7: Mehmet'imiz bekar.
8: Mürüvvetini görmeden de toprağa koyacaksın beni.
9: Hayır tabii ki, öyle bir şey ister miyim?
8: Evleneceksin yani.
10: 3 aya kadar evimizde çifte düğün var anne.
11: Yeni dizi Tuzlu Kahve her salı Star'da.
12: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
13: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi

0: Kral Pop Haber.
1: İyi günler, Çağlar Demir Döker ben. Bugün 29 Ağustos Cumartesi, gelişmelerle sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de katliamlarını sürdüren İsrail yönetimini bir kez daha hedef aldı. Erdoğan, savaş bağımlısı olarak nitelendirdiği İsrail yönetimine karşı İslam dünyasına ittifak çağrısı yaptı. MHP lideri Bahçeli, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bir açıklama yaptı. 30 Ağustos'un Türk milletinin Anadolu'daki son büyük ölüm kalım mücadelesi olduğunu ifade eden Bahçeli, Başkomutan Atatürk idaresindeki Türk ordusuyla emperyalist hesapların piyonlarının tarumar edildiğini söyledi. Bu vatan üzerinde son söz Türk milletinindir ifadesini kullandı. Alihan Kuri soruşturmasında yeni gelişme var. Gözaltındaki 37 kişiden 35'i daha tutuklandı ve toplam sayı 81'e yükseldi. Soruşturmada adına tahsisli araçla Kuriş'in kardeşinin Muğla'ya götürüldüğü ortaya çıkan eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in de ifadesine başvurulacak. Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan Gülistan 9 soruşturmasında yeni gözaltılar var. 5.

0: dalga operasyonda 10 kişi daha gözaltına alındı. İstanbul'da faaliyet gösteren bir güzellik merkezinde kadın müşterilerin gizli görüntü kaydının alındığı ortaya çıktı. 3 kişi gözaltında. Nepal'deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 626'ya yükseldi. Haber alınamayan 1000'den fazla kişiden birinin Türk vatandaşı olduğu belirlendi. Amerika'da Beyaz Saray'a prompter sağlayan şirket çalışanının Başkan Trump'ın konuşmaları üzerinden bahis oynattığı tespit edildi. Şirket çalışanı 172.000 dolar ceza aldı. Muğla'da çıkan orman yangını şiddetli rüzgar nedeniyle Antalya Kaş'a sıçradı. Alevlere müdahale devam ediyor. Yangın nedeniyle Saklıkent Kanyonu kapatıldı. Bizden bir haber, Kral Otobüsü turuna İstanbul'da devam ediyor. Çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun.
1: Kral Pop Haber.

0: haberlerini sunar.
1: Süper Lig'in 3. haftasında bugün 3 maç var. Saat 19'da Konyaspor Kocaelispor'u ağırlayacak. Saat 21.30'da ise Göztepe Galatasaray'a, Rizespor'da Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk olacak. Transferde Ugo Çuku ve Batrakova imza attıran Galatasaray, Milan'dan Rafael Leao'yu da renklerine bağladı. Portekizli yıldız bugün sağlık kontrollerinden geçmek için İstanbul'a geliyor. Fenerbahçe'de Talişka'nın transferinde flaş gelişmeler var. El Cezire sarı lacivertlileri ikna etti ancak Brezilyalı yıldız transfer iddialarına insanlar kullanılıp kenara atılacak tek kullanımlık nesneler değildir paylaşımıyla cevap verdi. Şansa kalmaz
0: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Pop, pop,
2: yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Sıcaklıklar mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında seyrediyor ülke genelinde. Marmara'da gündüz yine yağış geçişleri var. Akşam hafifleyecek ama kuvvetli rüzgar üşütüyor. Sıcaklık 24-25 derecelerde. Ankara ve Bursa'da yağmur aralıklı. İç Anadolu'da Sivas, Kayseri, Niğde'de de yağmur çok daha şiddetli yağacak. Ege'de ise kuvvetlenen Poyraz'la hissedilen sıcaklık 6 derece birden azalacak. Akdeniz'de Adana, Mersin, Hatay boyunca gök gürültülü kuvvetli yağış etkili. Rüzgar da şiddetli. Karadeniz'in genelinde ise sağanak devam ediyor ancak Samsun, Sinop, Amasya, Tokat ve özellikle Ordu'da şiddeti daha da fazla olacak. Özellikle su baskınlarına karşı dikkatli olunmalı.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu. Pop, pop, kral.
3: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Edirne-İstanbul yolunun 10 ila 41. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. Manisa-Turgutlu yolu otogar kavşağı 14 ila 25. kilometrelerde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin

0: trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
1: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Merhaba, Kral Pop'ta birlikteyiz. Ben Mert Rozçuklu. Cumartesi nasıl başladı, nasıl devam ediyor? Alışverişe çıkanlar var mı aramızda muhakkak, değil mi? Market alışverişleri, sepette küçük bir toplantı gibi. Cipsler, bisküviler, hazır yemekler, hepsi söz almış, eve gelmek istiyor. Ama o kadar kolay olmamalı. Ulusal Sağlık Enstitüleri'nin 20 yetişkini bir ay boyunca kontrollü ortamda izlediğine dair bazı veriler çıktı karşıma. İlginçtir, 2 hafta yoğun işlenmiş, 2 hafta daha az işlenmiş yiyeceklerle besliyorlar bu insanları. Vallahi bu işte denek olmak da zor. Ve tahmin edersiniz, yoğun işlenmiş gıda tüketince ne olur? Az işlenmiş yiyeceklerle beslenince ne olur? Şöyle söyleniyor, bireyler paketli gıdalar arasında yoğun işlenmiş gıdaları tercih ettiğinde günde ortalama 500 kalori daha fazla tükettiği iddiası var. Ama daha az işlenmiş gıdalarla beslendiklerinde tüketim oranları da düşüyor deniliyor. Gerçi bu anlaşılabilir. Yani bir koca paket cips yiyin, daha fazla yemek istersiniz. Onun yerine daha sağlıklı bir tercih yaptığınızda iştahınız kapanır. Gerçi bana kalırsa işin sırrı hala markete aç gitmemek.

0: tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
1: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali
2: budur.

0: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: İstikbal'den evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
2: Sıradaki şarkı hep içinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
4: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
5: Kurutma

Hepsi İş Posta. Posum cepte, linkte tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Posu indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi

bu günü uyuyarak geçirmek istiyorum diye iddiayla cuma akşamından yatağa girip ama yine sabahın erken saatlerinde kalkanlar. Uyku borcunuzu kapatabildiniz mi? Evet, uyku borcu diye bir şey var biliyorsunuz değil mi? Bu borç kendimize. Hafta içinde çok yoğun yaşıyorsanız, cuma gecesi özellikle alarmı kapatıp içimizden geçirdiğimiz söz, hafta sonu bütün uykumu geri alacağım. Borcumu ödeyeceğim, vücuduma olan borcumu, uyku borcumu ödeyeceğim ama uyku bankasında hep açık hesap var bizde maalesef. Cumartesi 2 saat fazla yatınca, pazar günü 3 saat daha fazla uyuyunca borç kapanıyor mu? Üzgünüm ama kapanmıyor. İşin uzmanları da beden düzeni sever ve takvime bakmaz. Her gecenin hesabını ayrı tutar diyor. Özetle eğer kendinize uyku borcunuz varsa bunu hafta sonu telafi etmek.

hafta sonunu sosyal ortamlarda geçirenler vardır muhakkak. Peki yeni sosyal ortamlara girdiğinizde, yeni insanlarla tanıştığınızda iyi hissettiriyor mu size bu durum? Genellikle iyi hissederiz eğer o enerji, o frekans tuttuysa, değil mi? Yeni bir ortamdan çıkarsın, eve giderken konuşmayı yeniden oynatırsın zihninde. Orada ne söyledim? Acaba şakama mı güldüler yoksa nezaketten mi? Bir cümleye takılıp bütün akşamın muhasebesini yapanlar da vardır, olur. Buna beğenilme açlığı deniyor. Biliyor musunuz? Beğenilme açlığı. Farklı ortamlarda insanlar genellikle yeni tanıştıkları kişilerin kendilerini ne kadar sevdiğini, sohbetten ne kadar keyif aldığını

güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: 21-31 Ağustos tarihleri arasında 7. nesil Ryzen 5 işlemcili 8'e 512 GB Asus

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
3: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle. Şehre dönüşte de sizinle. Getir.

istikbal.com.tr'de. Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
1: lazım. Gıda ve içecek sektörünün küresel buluşması Foodist İstanbul başlıyor. Yeni işbirlikleri ve ticari fırsatlar için biletinizi hemen alın. Foodist İstanbul 1-4 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. Detaylı bilgi için foodistexpo.com.
2: Selam, ben Piraye.
3: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
4: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
5: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bir

Bazen Smiles'la hayatta neler var neler. Uçması var, uçarken kazanması var. Sürmesi var, sürdüğün aracı kiralarken de kazanması var. Yakıtı var, orada bile kazanması var. Deniz manzaralı odası, kral dairesi var. Yani tatilde de kazanması var. Hayattan keyif almanın pek çok yolu var. Ama ayrıcalıklarla dolu tek bir Bazen Smiles var.

Hızını çözmek yarım saat, belki bir saat. Bizimki bir saatten fazla bile sürdü bugün. Ama kuralları hemen anlatabiliyorsun, hızlı bir şekilde öğreniyorlar. Ama itirazları çözmek gerçekten zor. Tabii çocuklarla oyun oynamak önemli, özellikle ebeveynlerin çocuklarıyla olan ilgisi. Oyun oynamanın büyüsü zaten eğlenceli olmasında. Bu hafta sonu siz de çocuklarınızla oyun oynayacaksanız, vakit geçirecekseniz telefonları kenara alın. Kim kazanır bilinmez ama birlikte geçirilen zaman kesinlikle puan alıyor ve akılda güzel bir anı. Ha bir de mümkünse bırakın oyunu, siz değil de çocuğunuz kazansın. Tabii itirazlarla baş edebiliyorum ben, alışkınım diyorsanız orası ayrı.

Hafta sonları çocuklarıyla vakit geçirenler muhakkak fazladır. Ben de onlardan biriyim. Çocuklarla oyun oynayanlar iyi bilirler. Kural anlatmak bir 5 dakika sürer. Ama kazanamadım itiraz.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.tur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

Merhaba, Kral Pop'ta beraberiz. Ben Mert Rusçuklu. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosunda Kral Otobüsü'nden bahsedeyim size. Bugün İstanbul'dayız. Yaz boyunca Kral Otobüsü Türkiye turundaydı ve İstanbul'a döndü. Bugün de yine yollarda ve birbirinden değerli markalardan 10 bin lira değerinde hediye çekleri armağan ediyor dinleyicilerimize. Sizlere şimdi bir şifre vereceğim. Şifremiz tarihi Yarımada ve konum bilgisini aktaracağım. Kral Otobüsü'nün konumuna yakınsanız buyurun gelin. Şifreyle beraber ilk gelen dinleyicimiz hediye çekinin sahibi olsun. Kral Otobüsü şu anda Ayaza'da, Azerbaycan Caddesi Kağıthane Yönü Alışveriş Merkezi önünde. Bu adrese yakınsanız buyurun gelin, bekliyoruz.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Alan Haberler. Gıda ve içecek sektörünün küresel buluşması Foodist İstanbul Uluslararası Gıda ve İçecek Ürünleri Fuarı önde gelen markaları ve profesyonelleri bir araya getiriyor. Fuar 1000'e yakın firma ve 70 bini aşkın sektör profesyonelinin katılımıyla yeni ürünler, yenilikçi çözümler ve ticari işbirliklerine ev sahipliği yapacak. Foodist İstanbul 1-4 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. TÜYAP bilgilendirdi.
1: Akseslere 450 TL'ye varan çift para petrol ofisinde. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 16 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar kampanya dahil Akses üyesi petrol ofisi istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.

0: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
1: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
2: Bellona. 24-31 Ağustos tarihleri arasında Baymak Elegant Eco 12.000 BTU duvar tipi klima 25.999 liraya. Grundig IGM 468S dondurma makinesi 5.999 liraya vatan. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.

0: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi.
2: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Posum Cep'te, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Posu indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm post çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.

Kral Pop Radyo'yu takip edenlere bir önerim var. YouTube üzerinden takip ediyor musunuz bizi? Kral Müziği takip ederseniz, Kral Müzik'te özel programlarımız var. Kral Konuk programında Asil Gök konuğumuzdu. Yeni şarkısından bahsetti, müzik kariyerinden söz etti. Naif, keyifli bir sohbet. İlginizi çekiyorsa Kral Müzik YouTube kanalında Asil Gök'ün bu röportajına, sohbetine denk gelebilirsiniz. İsminden söz etmişken şarkısıyla devam edelim.

Küçük bir hafta sonu önerisinde bulunacağım sizlere. Evet, bu öneri günün iyi haberiyle alakalı. Var mı iyi haber? Hayatınızda birçok iyi şey oluyor aslında ama çoğu zaman görmüyoruz bunları. Bugün güzel bir şey olduğunda içinizde tutmayın mesela bunu. Birine anlatın, uzun zamandır görmediğin birine rastladıysan ona bahset, mesaj gönder, ara. Çocuğum çok güzel bir şey söyledi de, ne bileyim işte bugün kendimi iyi hissettim de. Yani hiç illaki özel bir şey olması gerekmiyor. Neden derseniz iyi olma haliyle alakalı bu söylediğim. Çünkü iyi olma hali bazen büyük değişimlerle gelmiyor. Güzel bir gelişmeyi bizi gerçekten dinleyen biriyle paylaşmanın o olaydan aldığımız sevinci büyüttüğünü biliyoruz. Özellikle de insanlar arasındaki yakınlığı güçlendirir. Önemli bir iletişimsel faaliyet. Bugün biri size iyi haberini anlatırsa da sevincine gerçekten katılın. Mutluluk paylaşıldığında bölünmüyor. Aksine büyüyor. Kendine daha geniş bir yer buluyor. İyi olma hali deyip geçmeyin. Hepimizin ihtiyacı.

0: iki kampanyaya katıl, kampanyalar kapsamında yapacağın market, giyim, elektronik ve kırtasiye harcamalarında 2500 TL, cüzdanla QR ödemelerinde ek 500 TL, toplamda 3000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
4: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
5: TEB o kadar iyi ki TEB.
6: 31 Ağustos tarihleri arasında

Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl. Hayır.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
3: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle. Getir, bir mutluluk getir.
4: Yeni Max Sticker kartla sen nerede istersen

0: Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosunda yaz boyunca Kral Otobüsü'nün rotalarını sizlerle paylaştık ve tekrar İstanbul'a döndü Kral Otobüsü. Birçok şehir, birçok ilçe, birçok dinleyicimize birbirinden değerli markalardan hediye çekleri kazandırdıktan sonra şimdi İstanbul'da devam ediyor turlarına ve 10 bin lira değerinde yine çok özel markalardan hediye çekleri armağan ediyoruz. Dakikalar önce bir şifre paylaştım ve konum bilgisini aktardım. Konuma yakın olan dinleyicilerimizi davet ettik otobüse. İlk gelen ve hediye çekini kazanan dinleyicimize bırakalım şimdi sözü.
1: Merhaba, ismim Gizem Yılmaz. Arabada radyoda Kral Pop Radyo dinlerken anonsu duydum, otobüse geldim, hediyemi aldım. Kral Pop Radyo ailesine teşekkür ederim.
0: Tebrik ediyorum, ne mutlu. Güle güle harcayın hediye çekinizi. Kral Otobüsü turlarına devam ediyor. Belki sizin sokağınızda, sizin mahallenizde, sizin semtinizde çıkacak karşınıza, belli olmaz. O yüzden yayınlarımızı takip edin. Ben Mert Rusçuklu, Kral Pop'ta beraberdik. Yarın öğleden sonra yeniden görüşmek üzere.

0: Kral Pop Haber.
1: İyi akşamlar, Çağlar Demir Döker ben. Bugün 29 Ağustos Cumartesi, gelişmelerle sizlerleyiz. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde başlayan yangın Antalya-Kaş sınırlarına ulaştı. Saklıkent kanyonu kapatıldı. Söndürme çalışmaları sürüyor. Alihan Kuris suç örgütü soruşturmasında 35 kişi daha tutuklandı ve toplam sayı 81'e yükseldi. Adına tahsisli araçla Kuris'in kardeşinin Muğla'ya götürüldüğü ortaya çıkan eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin de ifadeye çağrıldı. Komedyen Deniz Göktaş hakkında tutukluluğuna yapılan itiraz sonrası tahliye kararı verildi ancak karar sonrası mahkemeye çıkarılan Göktaş, basın yayın yoluyla suçu ve suçluyu övme suçlamasıyla yeniden tutuklandı. Alo Adalet 135 hattı 1 Eylül'den itibaren pilot illerde kullanıma açılıyor. İlk etapta Ankara, İzmir ve Kayseri adliyelerinde başlayacak Alo Adalet 135'e 5 yılı aşan dava dosyalarıyla 3 yılı geçen soruşturmalar hakkında başvuru yapılabilecek. Nepal'de yerleşim yerlerini yutan sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor, hayatını kaybedenlerin sayısı 626'ya yükseldi. Binlerce kayıp hala aranıyor, aralarında bir Türk vatandaşı olduğu belirlendi. Milli Eğitim Bakanlığı bu yıl okula başlayacak öğrencilerin uyum eğitimleri için bir karar aldı. Memur veliler 7-11 Eylül haftasında günde 3 saat idari izinli sayılacak. Yarın 30 Ağustos Zafer Bayramı. Mega kent İstanbul'da Vatan Caddesi trafiğe kapanıyor. Zafer Bayramı'nda metro seferleri de ücretsiz olacak. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre sıcaklıklar mevsim normallerinin birkaç derece altında seyredecek, yağmur geçişleri yeni haftaya dek sürecek. Yarın İstanbul gök gürültülü sağanak yağışlı 29, Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 26, İzmir parçalı bulutlu 34, Bursa parçalı bulutlu 31, Antalya güneşli 36 derece. Bizden bir haberle noktalayalım. Kral Otobüsü turuna İstanbul'da devam ediyor. Çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun.
0: Kral Pop Haber.

0: spor haberlerini sunar.
1: Süper Lig'in 3. haftasında bugün 3 maç var. Saat 19'da Konyaspor Kocaelispor'u ağırlayacak. Saat 21.30'da ise Galatasaray Göztepe'yi, Gaziantep Futbol Kulübü de Rizespor'u konuk edecek. Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak Galatasaray ve Fenerbahçe'nin lig aşamasındaki fikstürü belli oldu. Sarı Kırmızılılar ilk maçını 9 Eylül'de Sporting deplasmanında, Sarı Lacivertliler ise ilk maçını 10 Eylül'de Roma ile iç sahada oynayacak. Beşiktaş, Fabio Miretti'yi kadrosuna kattı. Satın alma opsiyonlu kiralanan İtalyan 23 yaşındaki futbolcu 21 numaralı formayı giyecek.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.

0: Sıcaklıklar mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında seyrediyor ülke genelinde. Marmara'da gündüz yine yağış geçişleri var. Akşam hafifleyecek ama kuvvetli rüzgar üşütüyor. Sıcaklık 24-25 derecelerde. Ankara ve Bursa'da yağmur aralıklı. İç Anadolu'da Sivas, Kayseri, Niğde'de de yağmur çok daha şiddetli yağacak. Ege'de ise kuvvetlenen Poyraz'la hissedilen sıcaklık 6 derece birden azalacak. Akdeniz'de Adana, Mersin, Hatay boyunca gök gürültülü kuvvetli yağış etkili. Rüzgar da şiddetli. Karadeniz'in genelinde ise sağanak devam ediyor ancak Samsun, Sinop, Amasya, Tokat ve özellikle Ordu'da şiddeti daha da fazla olacak. Özellikle su baskınlarına karşı dikkatli olunmalı.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu. Pop, pop, kral. Yiğit Akü yol durumunu sunar.
0: Edirne-İstanbul yolunun 10 ila 41. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. Manisa-Turgutlu yolu otogar kavşağı 14 ila 25. kilometrelerde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
1: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: 19-11 saatleri arasında Kral Pop'ta. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatil yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.
1: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
2: Yeni füstü şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
3: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Posum cepte, linkte tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Posu indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm post çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.

0: Pop Liste.
1: Pop Liste'den herkese merhaba. Birçok platformda en çok çalınan şarkılara göz atacağımız listelerde ilk olarak Türkiye'nin en çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalınan ilk 10 şarkının sıralaması var. 10 numara Yalın Akşamüstü. 9 numara Poizi Başımda Belalar. 8 numara Derya Ulu Şımarık. 7 numara Sibel Can APO Kıyamam. 6 numara Mebrure Değilim. 5 numara Mela Bedel İki Tas Çorba. 4 numara Elif Buse Doğan Yangın Yeri. 3 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli. 2 numara Hadise Ara Beni. 1 numara Blok 3 Sebebi Yar. Sırada YouTube Müzik, Mood Müzik, Feezy, Spotify, Apple Müzik ve iTunes'tan aldığımız verilere göre dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen ilk 10 şarkı var. 10 numara Tan Gidişat. 9 numara Sibel Can APO Kıyamam. 8 numara Crash Crash. 7 numara Hadise Ara Beni. 6 numara Blok 3 Kırgınım. 5 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli. 4 numara Blok 3 Kayıp Kalp. 3 numara Blok 3 Poizi Çok Güzel Gülüyorsun. 2 numara Manifest Toz Pembe. 1 numara Blok 3 Sebebi Yar.

Türkiye'nin en çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalan şarkılar, dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen şarkılarla hazırlanan pop listede 10 numara Elif Buse Doğan Yangın Yeri. Hala dönmedim geri, bu ev yalnız beni sevmedi. 9 numara Blok 3 Kayıp Kalp. Sekiz numara Crash.

0: 7 numara Blok 3 Poise Çok Güzel Gülüyorsun.
1: Gidersen git emin ol kalmaz aklım. Alıştım sen hep böyle gidiyorsun.
0: 6 numara Mebrure Değilim.
2: Şifa olamadım ama zulüm de değilim. Şifa olamadım ama zehir de değilim.
0: 5 numara Sibel Can APO.

0: tamam. 4 numara Manifest toz pembe. Çok toz pembe hislerle kafayı bozdun sen o düşlerle. 3 numara Hadise ara beni. Düşünerek yine kara kara seni. İnadını bırak da ara beni. 2 numara Manifest Ajda Pekkan hileli.
1: Senden kaçamadım. İyi ki bırakmadın peşimi. Sabaha kadar oyna atarları hileli.
0: 1 numara Blok 3 sebebi yar.

0: Yeni Füsli Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: Merhaba, ben Seçil Gören. Haftanın öne çıkan çevre haberleriyle sizlerleyiz. Dünyada okyanuslar rekor derecede ısındı. Bu ısınmada insan kaynaklı iklim değişikliği ve hava olayı El Niño etkili oldu. Avrupa'yı bu yaz kavuran sıcaklarda en az 35 bin kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Küresel ısınmayla birlikte dünyanın farklı noktaları ekstrem hava olaylarına da sahne oluyor. İspanya'da şiddetli dolu ve fırtına ortalığı adeta savaş alanına çevirdi. Bolivya'da 2 hafta boyunca kar yağışı etkili oldu. 30 bin hektara yakın tarım arazisi zarar gördü. Depozito iade sisteminde Türkiye genelinde 50 bin nokta hedefleniyor. Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Nurullah Öztürk, depozito iade sisteminin sürdürülebilirlik ve sıfır atık hedefleri doğrultusunda yaygınlaştırıldığını belirtti. Ülke genelinde 150 sayma doğrulama merkezi ve en az 50 bin iade noktası kurulmasının hedeflendiğini açıkladı. İzmir'in Çeşme ve Karaburun kıyılarında yeniden orkinos ölümleri görülmeye başlandı. Çeşme Yarımadası Çevre Derneği kıyıya vuran 9 ölü orkinos bulduklarını açıkladı. Orkinos ölümlerinin artan deniz suyu sıcaklığıyla tetiklenen bir bakteriden kaynaklandığı belirtiliyor. Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Güzel Çamlı sahiline Haziran ayında yuva yapan karetta karettaların yavruları yumurtadan çıktı. 60 karetta karetta yavrusunun denizle buluşma anını hayvanseverler heyecanla takip etti. Yetkililer önümüzdeki günlerde çıkabilecek yavruların zarar görmemesi için vatandaşlara duyarlı olmaları çağrısında bulundu.
1: Çevre Bülteni. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
3: ETS sizin için seçti.

0: ya. Korkmayın korkmayın. Türkiye'de, Afrika'da var bu sinek. Isırıyor, bir parazit beyne gidiyor. Uyku hastalığı geliyor. Ay yine geldi, uyuyacağım galiba. Aa, siz oyalansanız da bir yarım saat şurada kestireyim. Şaka ya, o şaka. Bu meslek hiçbir boşluğu kaldırmayan lanet bir meslek. Bırak çeçe sineğini. Böbreğim göbek deliğimden aşağı düşse konuşmaya devam etmem lazım şu anda benim.
1: Sayın seyirciler, tıp dünyasını şaşırtan olayda dünyanın en şom ağızlı insanı olarak ilan edilmiş. Bay J'nin böbreğim göbek deliğimden dedikten 5 dakika sonra böbreği göbek deliğinden yere düştü. Yetkililer henüz programı bitmediği için konuşmaya devam eden Bay J'nin kelimenin tam manasıyla saçmalamaya başladığını kan kaybından. Yetkililerin en büyük dileği, son şarkıyı da anons ettiğinde yerdeki böbreğin sorumsuz biri tarafından adeta mutfak tezgahının üstünde unutulmuş bir kuru üzüme dönmemiş olması. Uyku ya. Çok yeni bir şey uyku benim Cezgen. Ne gece hayatım vardı benim ya. Uyku filan hak getire. Hiç uyumadan 70 saat eğlenirdik ya. Şimdi tam kapıdan çıkacağız evden, gece gezmesine. Siz gidin, ben bir iki saat uyuyup gelirim yanınıza deyip sabah uyanıyorum. Bence birkaç sebebi var. Birincisi, gece hayatından sıkıldım. Bir de evliyim. Şey gibi hissediyorum. Arkadaşlar her hafta balığa çağırıyorlar. Her seferinde elim boş dönüyorum. O yani, hani bırak onu. Kendim balık tutamadım, onu boş ver. Bir balık da beni tutmuyor. Anladın? Yani ağzıma kancayı geçirsin, çeksin suyun dibine, derin kumlara. O da yok. Komşuda tadilat vardı. Evet. Matkap sesini bu yüzden duyuyorsunuz. Yapabilecek hiçbir şey mi? Evden yayının handikapları. Bu kadar izolasyon yapabildim, tamam mı? Maaşım bu kadarına yetiyor. Hop! Bir laf daha soktuk finansman departmanına. Hadi bakalım. Gece kulüpleri. Son gittiğimde gece kulübünde o kadar çok esnedim ki sahnedeki şarkı söyleyen kız az kalsın beni mekandan attıracaktı. Ama ben yine de iddia ediyorum. Maaşım 478 bin lira falan olsa uykum kaçardı gene. 678 bin lira olsa daha da kaçardı. Ayda 1 milyon lira maaşa ben artık uyumam. Daha uyumam. Çünkü ayda 1 milyon lira bir sorumluluktur o noktada artık. Sorumlu bir şekilde tüketilmesi gerekir. Karıma da usulünce izah ederim durum. Bak hayatım, seninle çok güzel zamanlarımız oldu. Ama diye başlayan. Yani gözyaşı ve mutluluğun aynı anda yaşanacağı bir enstantane tahmin ediyorum.
2: Neden ki Bahçe? Karınla eğlenemiyor musun? Beraber gezseniz, tozsanız olmuyor mu?
1: Canım benim, mesele o değil. Zaten ben kadını çok seviyorum ama 1 milyon liranın da bir canı var yani. İki kişi gezerek hazıra daha dayanma. Bazı günler evde oturmak zorunda kalabilirim.
2: Bahçe, pek güvenilir bir tipe benzemiyorsun sen.
1: Sizi bağlayan bir durum değil. Ne sıcakta ne soğukta, hastalıkta sağlıkta, param varken param yokken size 35 senedir bu programı sunuyorum, öyle değil mi? He? Artı benim. Artı ben, benimle flört eden ve evlenen insanlara baştan söylüyorum. Sorumluluk kullanıcıya aittir. Anlaşmaya uymayan onlar. Türkiye'nin favori Türkçe pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da. Şimdi Bay J zamanı. Kaçırmak istemezsiniz. Kalbim

0: Best-of Bayje.
1: Merhaba milletim, ben Bayje. Son 24 saatte o kadar çok uyudum ki kedilerim öldüm sanıp tırmalamaya başladı beni. Vallahi sizin için uyandım geldim. Bir alkış hak etmiyor muyum? Ne oldu bana anlamadım. Herhalde maaşım düşük diye oluyor bunlar. Nasıl olsa harcayacak bir yerim yok. Bari uyuyayım psikolojisi. Bir çeşit depresyon ya da. Çeçe sineği mi ısırdı beni?

0: budur.
1: Yeni Füsli Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112.
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: Evlenmeye niyetim yok.
3: Bunlar çok zengin ha. Ve
4: Mehmet'imiz bekar.
5: Mürüvvetini görmeden mi toprağa koyacaksın beni?
6: Hayır tabii ki öyle bir şey istemiyorum.
7: Evleneceksin yani.
8: 3 aya kadar evimizde çifte düğün var anne.
9: Yeni dizi Tuzlu Kahve.

0: Best of Bay J.
1: Merhaba milletim. Kral Pop Radyo burası. Bay J konuşuyor. Ha, sus derseniz ona da uyar susarım. Paramı ödemeye devam etsinler yeter. İstersen sıf ağzımı oynatırım. Mim yaparım. İsterseniz 20 tane şınav çekerim. 21 olmaz. Yoksa Bay J sizlere ömür. Ya doktor bana diyor ki Bay J yaşına uygun spor yap. Tamam da her 55 yaşındaki adam farklı. Durumuna göre spor yap daha doğru bir öneri olmaz mı? Mesela 67 yaşında bir abim var, bahsediyordum, Nuran abi. Her gün 140 kilo bench press çalışıyor. Benim için 55 yaşımda o ağırlık 48 katlı bir AVM üstüme yıkılsa aynı, birebir aynı mesela, değil mi? Bahşe, sordun mu nasıl kaldırıyor o kadar ağırlığı? Ya ne bileyim, çelik radyal fıtığı var herhalde, ne bileyim abi. Ya o yaşta adama soru sorulmaz. Bir de 25 senedir 3. eşiyle evli. Bilmiyorum parametreleri değiştirebilecek bir kriter mi ama. Çünkü baktığın zaman ben de 3. eşimle 6. yılımı bitirmek üzereyim. Şimdiden bir deli kuvveti gelmeye başladı. Yalan olmasa. Hani vardır ya, seni öldürmeyen şey güçlendirir. Evet.
2: Bu Ayşe yapma. Kadının suçu mu yani adamın 140 kilo ağırlık çalışması?
1: Ne alakası var? Direkt bir suçlama yok estağfurullah ama. Olamaz mı ihtimal? Yani karısına bakıp yok daha fazla kaldıramayacağım bari gidip ağırlık kaldırayım gibi bir saçma bir yerden. Belki adam spor salonuna giderken hoca bugün ne çalışıyoruz Nuran abi diye soruyor. Göğüs diyor. Başka? Ev. Ev hallerinin. Ama yanlış anlamayın. Ben üçüncü evliliğin kötü olduğunu söylemiyorum. Tam tersi belki belli ki insanı fiziksel olarak geliştiriyor. Ben daha 6. yıl 140 kiloya ulaşamadım ama psikolojik olarak 180'i geçmiş olabilirim. Bir de yeni check-up yaptırdım. Her şey pırıl pırıl çıktı. Ya ama yok, yine dikkatli olmam lazımmış. Bu sonuçlar bir şeyi değiştirmezmiş. Allah Allah ya. Doktor şimdilik her şey güzel diyor. Şimdilik ne? Şimdilik yani. Arabayı servise götürmüşüm de motor mükemmel durumda. Ama siz yine de dikkatli kullanın. Olmuş. Frene fazla basmamaya çalış. Hayır yani ben zaten dikkatli olacaksam niye check-up yaptırdım? Bir kere de doktor Bay J, hiçbir şey yapma. Aynen devam edin. Mümkünse daha da saçmalayın. Çok iyi gidiyorsunuz desin ya. Ama yok. Yaş ilerledikçe insanın sağlık karnesi böyle işte. Yani başarılı yazıyor. Yanında yıldız var. Altta da küçük puntolarla bu sonuçlar mevcut durumunuzu gösterir. Haftaya başınıza geleceklerden kurumumuz sorumlu değildir diye. Bu arada çok kıymetlim. Annemin ne kadar yorucu bir insan olduğunu hatırlatma adına. Check-up sonuçlarım efsane çıkınca doğal olarak bunu anneciğime söyledim. Mutlu oldu mu? Hayır. Hiçbir şeyden memnun olamaz o. Mesleğim, eşlerim, sevgililerim, saçımın modeli, kilom, hayata bakışım, felsefem, herhangi bir düşüncem. Size yemin ediyorum şöyle dedi. Yazıklar olsun sana. Yine hangi deneysel ilacı kullandın da düzeldin dedi. Şimdi yalan da söylemem anneme. Nasıl diyeyim haklısın GLP bir zayıflama iğnesinden oldu diye. Anne dedim zaten hayat da bir deney değil mi? Onu bırak bizim anne oğul ilişkimiz bile aşırı deneysel gelmiyor mu anne sana? Ha? Kral Pop Radyo'dasınız. Bay J konuşuyor.

0: Best of Bay J.
1: İyi akşamlar milletim. Kral Pop Radyo'da Bay J yayında. Ben bu programı çok ciddiye alıyorum. 35 senedir sunuyorum. Mesela bu kadar uzun süren evliliğim yok.
2: Bay J, yoksa evliliği ciddiye almıyor musun?
1: Yok, almıyorum. Almıyorum. Bakın geçenlerde kavga ettik. Karım bana sen beni hiç dinlemiyorsun dedi. Dedim dinliyorum. Ne söyledim o zaman az önce dedi. Onu bilmiyorum. Onu bilmiyorum dedim çünkü... İşte bak dinlemiyorsun dedi. Hayır. Hayır. Dinliyorum. İçerik kaydedilmiyor. İçeriği kaydetmiyorum ben. O sinirlendi. Ben sustum. 5 dakika sonra...

alfa değilim, beta değilim. Gamma'dan beta'ya doğru hafif böyle. Kankalarım var. Bir tanesi nöropsikiyatrist, bir de gıcık oluyorum. Şaşırıyorlar. Komedyen olduğum için bir nörobilimci kankam nasıl olabilir diye. Ne yapayım pardon, komedyenim diye sürekli jonglörler, sirk cüceleri ve palyaçolarla falan mı görüşeceğim? Ne yapayım? Bir tane de Türkiye'nin en önemli beyin cerrahlarından biri arkadaşım, biliyor musunuz? Kocaeli'nde. Geçen bana dedi ki, abi sana hayranım, senin yaptığın şeyi asla yapamazdım dedi. Oğlum dedim, saçma sapan konuşma. Yine de hani ne olursa olsun bir ortama girdiğinde iyi kötü bir iki şaka yaparsın. Asıl ben senin yaptığını hiç yapamam. Düşünsene ameliyathaneye girdiğimi. İyi akşamlar millet. Yine beyin ha. Hadi bakalım inşallah. İnşallah. Şimdi hadi başlıyoruz. Kafa hangi uçta? Kafası hangi uçta? Arızası ne? Tümör mü? Kalsa olmuyor mu? Çok mu fena? Kafatası çok kalın. Karnından girebiliyor mu? Bacaktan? Hemşire çekiç. Ama tabii bir, yine de bir cerrahtan hani senin yaptığını bahşişe kimse yapamaz lafını duymak omuz kabartıyor. Yani yalan olmasın. Doktor arkadaşlarıma boynum kıldan ince, saygım sonsuz. Diğer yanda doktor olmayıp ama tıbbi öneride bulunup doktor değilim ama diyenler. Bahşişe kanka, doktor değilim ama bence şekeri azaltman lazım. Ah be Hasan'ım, 12 yıldır dayının marketinde kasaya bakıyorsun. Doktor olmadığını o kadar iyi biliyorum ki. Hayır, sanki bugün artık şekerin zararlı olduğunu bilmeyen kimse kalmış gibi. Bir de derler ya, bari kahveye ve çaya şeker koyma. Abi şekerli seviyorum kahvemi, çayımı. Çünkü bunu söyleyenler akşam gidip yarım kilo şöbiyet gömüyor oğlum. Ben hala öndeyim. Bak biri bir daha bana Bayce çok su içmen gerekiyor desin var ya. Ya tamam biliyorum. Bol bol içmek lazım. Zaten ben de susayınca kendimi sıkmıyorum, tutmuyorum. Ama kimse bana zorla günde 3 litre su içiremez abi. Benim o kadar tuvalete gidecek vaktim yok hayatımda. Kusura bakmayın. Şimdi Kral Pop Radyo'da Bay J'yi dinliyorsunuz. Ayrılmayın lütfen.

0: Best of Bay J.
1: İyi akşamlar millet. Bay J konuşuyor. Burası Kral Pop Radyo. Ve artık rating endişesiyle değil, size nasıl daha iyisini getirebiliriz endişesiyle yapıyoruz. Rating defterini kapattık. Ve toplantılar yaptık. Size nasıl daha iyisini getirebilirdiniz? Sonuç çok iç açıcı değil. Daha iyisi yok. En iyisi bu. Güle güle dinleyin. Hayır abicim. Bu görsel medya değil ki. Zekamın el verdiği en şahane programı sunuyorum zaten şu anda. Yani takım kıyafet giyip saçımı tarasam bir şey değişmez. Ve benim zekamın bulanmaması için tek bir çözüm var. Bana daha çok para verilmesi. Bu kadar basit. Yani daha iyi bir program için nakit, tek çözüm. Bugün karım yazdı. Olumlama cümlesi aşkım, bunu gün içinde tekrar tekrar söyle. Para bana kolaylıkla gelir. Ben de kendi olumlamalarımı yazdım. Para bana IBAN sorarak gelir. Para bana olsa olsa ancak yanlışlıkla gelir. Durmadım, devam ettim. Kendi olumlama cümlelerimi yazmak hoşuma gitti. Onları da söyle. Para beni, ben parayı severim. Ne duygusal ne fiziksel bir problemimiz yok. Yani bir süre çift terapisine gittik. Yalan olmaz ama sorunlarımızı çözdük sayılır. Yine de zaman zaman buluşmakta zorlanıyoruz. Ailesi görüşmemize engel olmaya çalışıyor. Parayla bir... Ailesi kim ki Bay J diye soracak. İşte diyorum ya, dünyayı yöneten 5 aile diye. Reptilyan ırk. Acaba bu Rothschild'ler, Rockefeller'lar beni dinlerken bozuluyorlar mı da? Adam sabah milyarlarca dolarlık fon yönetiyor. Akşam arabada Bay J'yi dinliyor. Yine bizi deşifre etti çocuk. Biliyorsunuz değil mi? Rothschild ailesinin en fakir ferdi ile benim aramdaki ortak nokta ikimizin de oksijen soluyor olması. Tabii o reptilyen olduğu için havasız ortamlarda da çok uzun süre idare edebiliyor. Neyse. Ya bunlar biliyorsunuz. Bunlar hep şehir efsanesi biliyorsunuz. Madem bu kadar uzaylılar, ölümsüzler falan, o zaman neden Rothschild'ler mi, Rockefeller'lar mı bilmiyorum. İnternette okumuştum. Bir ara birine 9. kalbi takmışlardı nakil. Benim evde kettle bozulunca biraz daha idare et diyoruz. Adam kalbi garantisinden değiştiriyor sanki ya. Şehir efsanesi bu arada. Doğrulanmış bir belge, bir şey yok. 9 kalp nakli geçirdiği ile alakalı. David Rockefeller. Yani karım dedi ki gerçekliği ispat edilmemiş şeyleri paylaşman doğru olmaz dinleyicilerinle. Ha aşkım dedim, çünkü her gün anlattığın her şey doğru ve gerçek. Ama şunu hiç rahatlığıyla söyleyebilirim. Bu programda anlattıklarımın %80'i doğrudur. Hangi %80'i onu ben de bilmiyorum bu açıda. Konuştuklarımın bir kısmını ben biraz uyduruyorum ki hayat biraz daha çekilebilir olsun. Yani gerçeği yoğun olarak büküyorum diyelim gerçeği. Yoksa siz komedi programı dinlediğinizi sanıyorsunuz belki ama ben aslında haftalık terapi seansımı yapıyorum. Gerçeği büküp yamultarak ki depresyona girmeyeyim. Kral Pop Radyo'da Bay J konuştu. Yine konuşacak, ayrılmayın.

0: Best-of Bayşe.
1: İyi günler, iyi akşamlar millet. Akşamı geceye bağlamaya çalışıyoruz. Ben Bayşe, Kral Pop Radyo'da. Koca bir ekip var arkamda. Kapı gibi duran, çalışan. Evet, koca bir ekip. Ve huzurlarınızda bu üç kişiye çok teşekkür etmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi Bodrum'dan yaptığım yayını ana stüdyoya vermek için her gün bir düğmeye basıyor. İkinci arkadaşım hangi şarkı aralarında konuşacağıma karar veriyor. Üçüncü arkadaş da bir radyo kanalında en gereksiz, en işe yaramayan, hangi işin ucundan tuttuğu belli olmayan, yaptığı bir takım manevralar ve dolambaçlı yollarla müdürün en fazla kolladığı eleman. Neyse, daha fazla uzatmayacağım. Yayın yönetmenim Erkan Eroğlu'nu tanıyorsunuz zaten. Kolaylıklar diliyorum üç arkadaşıma da. Şimdi gündelik sorunlarla devam edeceğim. Yaz sonu yaklaşıyor ve karım bikiniler indirime girdi diye beni bikini alışverişine götürdü. Göreyim diye. Yakışıyor mu yakışmıyor mu söylemem için. Peki dedim, ya önümüzdeki yıl modası geçerse? Sorun değil dedi. Aradan olsa bir sürü para kazanacaksın. Şimdi buraya kadar sorun yok. Olağan karı koca meseleleri. Ben bunu öğrendim bununla yaşamayı. Buraya kadar problem yok. Benim katlanamadığım 46 bikini ve mayo denedi ya. Bak, erkeklerde hiç yaşanmayan bir şey bu. Değil mi beyler? Yani kaçınız bir mayo şort satın alırken ikiden fazla şort denediniz değil mi? Rengi fosforlu pembe, bedeni large. Bitti işte. Tamam, bu kadar. Ya kadınlar, size sormak istiyorum. Bir ırk neden hayatı kendisi için bu kadar zorlaştırır ya? Anlamakta zorlanıyor. Geçen gün karım 8 saat kuaförde kaldı. 8 saat. 6 yıldır evliyiz. Bir kez bile 8 saat benimle mesaisi yok karımın. Yok. Neymiş kaynak? Peki neden kaynak yaptırdı? Çünkü bir gün morali bozukken kendisine kızıp saçlarını 6 numara kestirdi onun için. Ah. Bugün kirpiye gitti mesela 2,5 saat. Aslında kaynak saçlarını, takma kirpiklerini, protez tırnaklarını, dudağına yaptırdığı kırmızı kalıcı ruju, fondöten allık, maskarayı falan çıkartsan yine güzel kadın da. İşte öyle beğeniyor olmam tatmin olması için sıfır kriter. Şey diyor, sen beni çok seviyorsun, aşıksın, bu yüzden sana hep güzel görünüyorum. Kadın saçmalama, 6 senedir evliyiz, hangi sevgi aşktan bahsediyorsun? Saçmalama. Dürüst davranmaya çalışıyorum, o kadar. Güzele güzel, çirkine çirkin diyorum. Yani çok seviyorum, o yüzden her halin güzel diyecek kadar romantik bir insan değilim zaten hiçbir zaman. Olmadım, beni tanıyorsun. Benim sevgim daha farklı. Bana götürtüyorsun kendini. Seni 3 saat kirpik yaptırırken bekliyorum. Bu bence sevgi bu.

Ki bu. Herhalini beğeniyor olmam diye. Çünkü seni sevmesem o 3 saatin sonunda hala orada olmayıp çoktan başka bir kadınla başka bir ülkeye gitmiş olurdu. Ve kadınların güzellik anlayışı ile erkeklerin güzellik anlayışı arasında çok fark var abi. Kadın bir şeyi beğeniyor. Bunun doğal durması önemli. Sonra 2,5 saat işlem yapılıyor. Mesela doğal... Ben doğal halini beğeniyorum diyorum bana. Ama bak burada lifting var, burada shading var, burada dolgu var diyor. Kadın kendi yüzünü bana teknik servis raporu gibi anlatıyor, biliyor musun? İlk tanıştığımda beğendiğim kadın nerede Allah aşkına? Motor ustası gibi rapor veriyor. Abi arabanın yağını değiştirdik, yağ filtresini değiştirdik. Hava filtresi zaten bitmişti, onu da değiştirdik. Fren balataları iyice incelmişti, onları yaptık. Ön takımdan ses geliyordu, salıncaklarda boşluk vardı. Rot paçlarını değiştirdik, boşluğu aldık. Trigger'i de açmışken devri daim pompasına baktık. O da iyiydi, onu da deniyor. Radyatör suyunu yenedik. Antifrisko aküyü ölçtük. Zayıflamış ama şimdilik gider. Klimaya gaz bastık. Test sürüşüne çıktık. Araba şimdi güzel gidiyor ama bir ara yine getir abi. Şu şanzımana da bir bakalım. Ve araba tıpa tıp aynı görünüyor. Ben de artık yorum yapmıyorum. Çünkü bir kadının güzellik uygulaması hakkında erkek olarak verebileceğin her cevap yanlış. Yani çok güzel olmuş dedi. Öncekinde güzel değil miydim diyor. Eskisi de güzeldi diyorsun. Yani şimdi mi kötü oldu diyor. Farkı anlamadım desen zaten geçmiş olsun. Kral Pop burası. Bay J'nin programını dinliyorsunuz millet.

0: Best of Bay J.
1: İyi akşamlar, iyi günler, hepinize sevgiler. Merhaba, selam.
2: Umarım gününüz güzel geçmiştir. Ben Bay J. Ben altıncı yazımı yaşıyorum. Bodrum'a yerleştim biliyorsunuz. Her anonsa, yani her yayınıma tatilden dönmüş gibi çıkıyorum. O açıdan... Şunu baştan kabul edelim arkadaşlar. Ben bu piyasada son derece nevi şahsına münhasır biriyim. Yani sizden daha zekiyim, daha elitim falan demiyorum kesinlikle. Sadece kendime has genetik bir arıza boyutuna sahip. Bizim sülalede erkek tarafının kronik bir ilişkide dikiş tutturamama problemi var. Sanki güzel abim, ablam, size sesleniyorum. Öyle bir durumumuz var. Sanki nesiller öncesinden gelen böyle ne bileyim kunduz dili yedirmişler dedemin dedesinin dedesinin dedesine falan. Sülalede kadın erkek ilişkilerini hasarsız atlatan tek kişi bizim büyük amcamdı. Evlendikten 3 sene sonra dünyayı gezeceğim diye gitti, bir daha dönmedi. Ve ya, açıkçası şimdi geriye dönüp bakınca evliliği yıpratmadan o ilk günkü aşkla tertemiz korumanın bir sırrı gibi geldi. Yani evliliğin 4. yılına girerken pasaportu kapıp okyanus ötesinde bir yere adını değiştireceksin Fingalo Bungalo'ya. Evlilik filan cidden ağır zanaat. Şu kadın erkek ilişkileri bu dünyadaki en heyecanlı, en dinamik macera. Katılıyor musunuz bana bilmiyorum. İnsanın kanını kaynatıyor. Hayatına yeni giren bir kadınla o flörtün ilk evrelerini yaşamak kadar adamı, kadını, insanı diri tutan başka bir şey yok. Yalnız son dönemde şu sosyal medyadaki ilişki gurularının acayip şeyler türedi. Uydurduğu yuva yıkan tehlikeli bir trend var. Şeffaflık ve tam dürüstlük. Ya bir ilişkide herkesin kendine ait bir ajandası, bir planı, kimsenin bilmediği karanlık sırları olmalı. Yani yeni kız arkadaşın geliyor. Tamam, daha yolun başındasın. Seni tanımak istiyor, eyvallah. Ama telefonunun şifresini yüz tanımaya kaydetmeler falan. Geçmiş hesapları soga. Bak, flört kardeş. Ya benden her şeyi anlatmamı bekleyemezsin. Sorma. Bana artık geçmişi sorma. Çünkü artık o arkadaki gizli klasörleri, o eski çapkınlık hikayelerini ortaya döker, beni bir daha hayatta sevmezsin. Sevemem. Ve ben seni şu anda sevdim. Huzurumuz kaçmasın istiyorum. Eğer o sorun, yani benden önce hayatından kaç kadın geçti bence sorusun. Rakamı söylersem, ne söylersem söyleyeyim, bu ilişki eskisi gibi olmayacak. Soru sorma. Ben sana soruyor muyum? Bu senin kaçıncı sevgilin? Benden önce kimlerin otomobiline bindin falan diye. Hayır, sormuyorum. Niye sormuyorum? Birincisi, %90 ihtimalle 6 ay içinde zaten birbirimizi sosyal medyadan engellemiş olacağımızdan ötürü. O geçmiş beni zerre kadar ilgili. Yani arkada muazzam bir umursamazlık ve tecrübe var. Gittim için şimdiki halinle, o filtrelerimle sevmişim. Sildiğin o fotoğrafları görebilir miyim? Instagram'da eskiden neler vardı diye sormuyorum. Huzur kaçacak. Habersiz halimle çok mutluyum işte. Ama bu yüzden ilişkilerimin o sağlıklı, kazasız, belasız devamını sağlamak için hayatımda beyaz yalan diplomasisi kullanıyorum artık. Başka çare yok. Gündüzleri işte mikrofon başında son derece düzgün bir aile babası, üstün nitelikli radyo sunucusu, amatör sünnetçi, içerik imparatoru. Kral. Geceleri de evdeki huzuru korumak için profesyonel illüzyonist. Hey Adam! Şimdi harika bir şarkı geliyor, kulaklarınızı frekanstan ayırmayın lütfen.

0: Best of Bay J.
1: İyi günler, iyi akşamlar milletim. Kral Pop'ta Bay J konuşuyor. Belki de dünyada normal kalan tek şey bu. Ha? Rutin iyi bir şey çünkü. Yok yok valla, her gün aynı saatte aynı şeyleri yapmak iyi hissettiriyor. Hele bir de sinerji varsa sizinle benim aramdaki gibi, yeme de yanında yat. Bence bu laf her okazyona yakışmıyor. Şimdi bu sinerji ve radyo programını yemiyoruz ve yanına mı uzanacağız? Ne, anlamadım ben ya, ne yapmamız gerekiyor tam olarak? Yeme de yanında yat. Uzanmıyorum çok artık, hareketli kalmaya çalışıyorum sağlığım daha iyi olsun diye. Ama kolay papuç bırakan biri değilim. Düşündüm taşındım, biraz da araştırdım. Sağlık sektörü dünyadaki 5. en büyük sanayiymiş. 12 trilyon dolar yıllık para dönüyormuş. Bunun daha iyileri de var. İşte otomotiv, enerji, finans falan gibi. Sizce bu kadar büyük bir sanayi bize sağlıklı olduğumuza inanmamız için izin verir mi?

0: Başınız mı dönüyor? Mideniz mi bulanıyor? Hızlıca ayağa kalktığınız zaman nevriniz mi dönüyor? Makrofibralciyom olmuş olabilirsiniz.
1: Oğlum insanız lan, insan. Hepsi bize ait ve hepsi son derece normal. Tabii ki başımız dönecek. 7 saat kurumsalda kabinde Excel döndürmüşsün. Kalkınca ne olmasını bekliyorsun? Makarena dansı yaparak mı kalkacaksın? Başın dönecek tabii ki. Biz sendeler insan.

kullanıyorlar en çok. Alerjiniz mi var? Evet. Bahar polenleri kabusunuz mu? Ya. Trikopazemin şimdi bütün eczanelerde. Harika, tam aradığım şey. Ondan sonra yan etkileri okumuyoruz be. Yan etkiler, hafıza kaybı, ani iç kanama, geçici körlük, ani ölüm riski. Oğlum, ne altı üstü burnum akıyor da? Burnumun akmasını durdurmak için ölmeyi göze almamı falan mı bekliyorlar? Masaya alerjiyle oturuyorum, böbreğini bırakıyorsun yani. Sağlık sektörü internet arama motorlarını fonluyor. Buna yemin edebilirim ama kanıtlayamam. Parmağın kaşınıyor. Yazıyorsun, sol işaret parmağı kaşıntısı neden olur? İlk sonuç, nadir görülen bir Amazon tırtılı virüsü. 3 gün ömrünüz kaldı. Hemen hastaneye koşuyorsun. Acilde sıra bekliyorsun, doktor bakıyor sinek ısırmış diyor. Ama o korkuyla sen otoparka 300 lira verdin. Kantinden 2 tane tost yedin, sektöre katkını yapmış oluyorsun. Sinek bile sistemin ajanı olabilir arkadaşlar. Ama... dönüp dolaşalım. Biraz da iğneyi kendimize batıralım mı arkadaşlar? Suç tamamen sağlık sektöründe de değil galiba. Çünkü birisi çıkıp bunu yersen 120 yaşına kadar yaşarsın dese gidip alıyoruz. Öbürü bunu içersen bütün toksinlerden arınırsın diyor. Onu da alıyoruz. Galiba en büyük sorun şu. Bize normal olmanın ayıp olduğu öğretildi. Yani bir yerin ağrımıyorsa, bir vitaminin eksik değilse, bir intoleransın yoksa seni yeterince modern çağdaş yaşamıyormuşsun gibi oluyor. Eskiden geçmiş olsun denirdi. Şimdi bir uzmana göründün mü deniyor. Daha hasta olduğuma karar vermedim ve 300 liram var. Bir uzman bana bakmaz. Her şeyin bir... Nasıl Hande Erçel bana bakmazsa uzman da şu anda bana bakmaz. İkisinin sebepleri bambaşka. Ya her şeyin bir belirti olması gerekmiyor. Bazen insanın sadece canı sıkkındır. Bazen başı döner. Bazen hiçbir şeyi yoktur. Ama biz illa adına ne bileyim Latince bir hastalık adı koyalım istiyoruz ki çağa uygun yaşadığımız. Neyse ben şimdi yayına devam edeyim. Çünkü birazdan hap, vitamin filan reklamı girerse bütün anlattıklarımı geri alıyorum. Sonuçta benim de bir düzenim var arkadaş. Ekmeğimdeyim kral. Eyvallah.

0: Mesut Bayce.
1: Merhaba millet. İyi akşamlar diliyorum. Merhaba hepinize. Kral Pop Radyo ve Bayce işbirliği sonucu. Evet, belki bu dünya tamamen kurtulmuyor. Dünyanın yükünü sırtımızda da taşımıyoruz ama yüz binlerce akşam radyosu dinleyicisi bu ülkede bazı dertlerini, geçim sıkıntılarını kısa bir süre içinde olsa unutuyorlar burada. Hepiniz hoş geldiniz. Bu komedi herkes için.
2: Bayce.
1: Efendim.
2: Sen doğuştan mı böyle her şeyi bilen fırlama bir adamdın yoksa sonradan mı açıldın?
1: Sonradan açıldım. Kadınlar hayatıma girdikten sonra mecbur o evrimsel gelişimi tamamlamak zorunda kaldım. Ne yalan söylemeyeyim. Yoksa şu hayatta yani kadınların o karmaşık beyniyle o bitmek bilmeyen yani akıl sır ermeyen bir de strateji kurmadan başa çıkmak imkansız. Zekam sivrildi. Türbülanslar zekayı sivriltir. Bunu bizzat kendi tecrübelerimden geçen hafta bizim oğlan üniversiteden mezun oldu biliyorsunuz. Koskoca adam oldu. Karşıma almış ona hayatta kadınlarla ilgili taktikler benim. Dedim ki bak aslan. Aslanım ben senin yaşta akrep burcu. Aslanım diye bakın. Akrebim mi diyeyim? Ben evlat senin yaşlarındayken 20'li yaşların başında sırf bir kızı etkilemek için bir günde gidip ona 6 çift lüks spor ayakkabı ısmarlamıştım. Oğlan dedi ki baba sen harbi manyakmışsın. Gerçekten insan bir günde o kadar ayakkabı alır mı? Dedim dur lafımı kesme dinle babanı. Oysa ki aynı gece benim o diğer düz mantık arkadaşlarım kız arkadaşlarıyla beni seviyor musun? Neden mesajıma geç cevap verdin? Ve kavga edip uğraçı da 6 çift ayakkabı bütün meseleyi halletti. O flörtün ilk sıkıcı evrelerini, o naz niyaz kısımlarını resmen taşeron kullanarak hızlıca atlatmış oldum. Kafam o kadar rahattı ki muazzam bir gece geçirdi. Tabii bunları şu anki aklımda bu yaşımdaki hayatta yapmam. Yani ama o dönem gençtim, heyecanlıydım. Parayı da torbayla kazanıyor. Ne yapayım? Şimdi bizim oğlan aynısını gidip yapmaya çalışsa Z kuşağı. Zaten 5 kuruş parası yok. Bir de bugünün ayakkabı fiyatlarıyla 15 bin lira bir spor ayakkabı falan iflas bayrağı. Bu yüzden sen beni örnek alma oğlum. Bütçene göre takıl diye uyardım. Niye mesajıma cevap vermedin olaylarına devam edin yani anladın mı? son anons. Sizlere rehberlik etmeye, gecenize neşe katmaya. Tam gaz devam ederken. Yani her şeye güzel şeyin bir sonu var biliyorsunuz. Kendimi övmek için de falan söylemiyorum ha bu rehberlik işi falan. Sadece beni dinleyen rakiplerimin o sıkıcı yayınlarının morallerini kökten bozmak, onları meslekten soğutmak için yapıyorum. Sektörün zirvesindeyim abi. Niye yapmayayım? Geçen gün İnternette gezerken şu emlak sitelerinde yeni nesil bir ev arkadaşlığı ilanına denk geldim. Sinirlerim zıpladı. İlanı veren uyanık kiracı bir erkek diyor ki evime bir kadın ev arkadaşı arıyorum. Ama ev sahibim evde iki bekarın kalmasına izin vermediği için eve gelecek olan kızı ev sahibine ve karısına kendi kız arkadaşım olarak tanıtmam gerekiyor. Oğlum ben bir çakal gördüm ama. Böylece evi iki ayrı kişiye değil bir çifte kiraladığını düşünecek. Aramızda kesinlikle romantizm yaşanmasına gerek yok. Sadece ev sahibi baskın yaptığında el ele tutuşup çift taklidi yapmamız yeterli. Bir de kural listesi koymuş. Tam komedi. Bir, eve sevgili veya aile getirmek kesinlikle yasak. Yakalanırız ayakları. İki, sessizlik şart. Çünkü ben çok önemli bir dijital içerik üreticisiyim. Odaklanmam lazım. Üç, çıkacak bir anlaşmazlıkta son söz ve karar her zaman benden çıkar. Hiyerarşi önemlidir. Üstelik koca... Yani oraya getirmeye çalışmış. Ay. Ya uyanığa bak ya ben ilanın ortasına kadar bu çocuğun sadece kirayı bölüşmek isteyen çaresiz bir ruh hastası olduğunu düşündüm ama kızlardan fotoğraf isteyene kadar anladım ki bu ruh hastası değil sapık tam bir şarlatan yani içerik üreticisiyim yazarım ne içerik ürettiğini gördük yazarmışsın evet harem kurmaya çalış işin acayip tarafı yani ne bileyim ya Amerika'dan haber 300 milyon kişi yaşıyor kiraların uçtuğu emlak krizinde. Emin olun o ilana düşecek birini bulacak biliyorsunuz değil mi? Ya ne olacak kira bedava olsun da iki dakika el ele tutacağım ne var ne var yani? Bence bu evde tamamen kendi kurallarının geçtiği, ses çıkartmanın yasak olduğu, komada bir köle arıyor kendini. Bir hafta sonları diliyorum eğlenmeye çalışın.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

Emlak Katılım Tasarruf Finansman'la dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu Emlak Katılım Tasarruf Finansman. Anahtar teslim mutluluklar Emlak Katılım şubelerinde sizi bekliyor.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Doğru, size eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

de koskocaman bir yer. Sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavga.

Pop Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı. Bir ulusun Kurtuluş Savaşı sonunda zafere ulaşarak yurdunu yeniden kazandığı bir zaferin bayramı. 26 Ağustos'ta başlayıp 30 Ağustos'ta Türk ordusunun zaferiyle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 104. yıl dönümü kutlanıyor bugün. 30 Ağustos zaferinin 104. yıl dönümünde Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve bu büyük mücadelede ona inanan, her daim cesurca ulusunu zafere götüren eşsiz kahramanların aziz ruhları şad olsun.

0: selam.
1: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret et.

Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.